0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz diye konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın arama faaliyetlerine katıldı. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirlendi. COP 31 Başkanı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önümüzdeki hafta Fethiye Körfezi'mizi temizleyeceğiz. Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliğini başlatacak, ardından da Karadeniz'in incisi Trabzon'da okyanusların çığlığına kulak vereceğiz dedi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattıyla 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre sayısal puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarını tercih ederken sözelde ilk 1000'e girenler en fazla tarih, eşit ağırlıkta ilk 1000'e girenlerse en fazla hukuk programlarına yerleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavının başvuruları başladı. KPSS Lisans Genel Kültür Genel Yetenek Sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina, salon ve sınav yeri bilgileri yer alıyor. Kayseri'de 2026-2027 adliye yıl açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: Tüm hukukçuların sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizliktir. Tümcesi, adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar için ise acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada, hem usul kanunlarımızda, hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara bağlanması esas olan.
1: Kayseri Spor Anonim Şirketi eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'i makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihaleyle satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 150 bin kişilik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak. Kocasinan Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Yatağa Bağımlı Evde Bakım ve Sağlık Hizmet Projesi kapsamında yatağa bağımlı hastaları evlerinde düzenli olarak kişisel bakım hizmeti sunuluyor. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir aylık çalışmalar sonucunda toplam 782 yıl 4 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1520 şahıs yakalanırken 284 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Yeni Sanayi Bölgesi drift atan sürücünün sürücü belgesi aday sürücü olması sebebiyle daim olarak edildi. Rusya'nın Ufa şehrinden Antalya'ya giden yolcu uçağı motor kazası arızası nedeniyle Kayseri'ye acil iniş yaptı. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de 4. haftayı 9 puanla 2. sırada tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.

der. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

çıkaramazsın.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz diye konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın arama faaliyetlerine katıldı. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirlendi. COP 31 Başkanı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önümüzdeki hafta Fethiye Körfezi'mizi temizleyeceğiz. Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliğini başlatacak, ardından da Karadeniz'in incisi Trabzon'da okyanusların çığlığına kulak vereceğiz dedi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattıyla 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre sayısal puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarını tercih ederken sözelde ilk 1000'e girenler en fazla tarih, eşit ağırlıkta ilk 1000'e girenlerse en fazla hukuk programlarına yerleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavının başvuruları başladı. KPSS Lisans Genel Kültür Genel Yetenek Sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina, salon ve sınav yeri bilgileri yer alıyor. Kayseri'de 2026-2027 adliye yıl açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: Tüm hukukçularım, sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizliktir. Tümcesi, adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar için ise acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada, hem usul kanunlarımızda, hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara bağlanması esas olan.
1: Kayseri Spor Anonim Şirketi eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'i makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihaleyle satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 150 bin kişilik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak. Kocasinan Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Yatağa Bağımlı Evde Bakım ve Sağlık Hizmet Projesi kapsamında yatağa bağımlı hastalara evlerinde düzenli olarak kişisel bakım hizmeti sunuluyor. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir aylık çalışmalar sonucunda toplam 782 yıl 4 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1520 şahıs yakalanırken 284 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Yeni Sanayi Bölgesi drift atan sürücünün sürücü belgesi aday sürücü olması sebebiyle daim olarak edildi. Rusya'nın Ufa şehrinden Antalya'ya giden yolcu uçağı motor kazası arızası nedeniyle Kayseri'ye acil iniş yaptı. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de 4. haftayı 9 puanla 2. sırada tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

kalbinde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz diye konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın arama faaliyetlerine katıldı. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirlendi. COP 31 Başkanı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önümüzdeki hafta Fethiye Körfezi'mizi temizleyeceğiz. Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliğini başlatacak, ardından da Karadeniz'in incisi Trabzon'da okyanusların çığlığına kulak vereceğiz dedi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattıyla 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre sayısal puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarını tercih ederken sözelde ilk 1000'e girenler en fazla tarih, eşit ağırlıkta ilk 1000'e girenlerse en fazla hukuk programlarına yerleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavının başvuruları başladı. KPSS Lisans Genel Kültür Genel Yetenek Sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina, salon ve sınav yeri bilgileri yer alıyor. Kayseri'de 2026-2027 adliye yıl açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: Tüm hukukçularım, sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizliktir. Tümcesi, adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar içinse acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada, hem usul kanunlarımızda, hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara bağlanması esas olan.
1: Kayseri Spor Anonim Şirketi eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'i makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihaleyle satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 150 bin kişilik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak. Kocasinan Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Yatağa Bağımlı Evde Bakım ve Sağlık Hizmet Projesi kapsamında yatağa bağımlı hastaları evlerinde düzenli olarak kişisel bakım hizmeti sunuluyor. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir aylık çalışmalar sonucunda toplam 782 yıl 4 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1520 şahıs yakalanırken 284 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Yeni Sanayi Bölgesi'nde drift atan sürücünün sürücü belgesi aday sürücü olması sebebiyle daim olarak edildi. Rusya'nın Ufa şehrinden Antalya'ya giden yolcu uçağı motor kazası arızası nedeniyle Kayseri'ye acil iniş yaptı. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de 4. haftayı 9 puanla 2. sırada tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
0: Radyo Radar 91.8.

sızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

olur kesilirim yanarken içim. Buz olur kesilirim

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz diye konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın arama faaliyetlerine katıldı. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirlendi. COP 31 Başkanı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önümüzdeki hafta Fethiye Körfezi'mizi temizleyeceğiz. Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliğini başlatacak, ardından da Karadeniz'in incisi Trabzon'da okyanusların çığlığına kulak vereceğiz dedi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattıyla 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre sayısal puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarını tercih ederken sözelde ilk 1000'e girenler en fazla tarih, eşit ağırlıkta ilk 1000'e girenlerse en fazla hukuk programlarına yerleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavının başvuruları başladı. KPSS Lisans Genel Kültür Genel Yetenek Sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina, salon ve sınav yeri bilgileri yer alıyor. Kayseri'de 2026-2027 adli yıl açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: Tüm hukukçularım, sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizliktir. Tümcesi, adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar için ise acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada, hem usul kanunlarımızda, hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara bağlanması esas olan.
1: Kayseri Spor Anonim Şirketi eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'i makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihaleyle satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 150 bin kişilik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak. Kocasinan Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Yatağa Bağımlı Evde Bakım ve Sağlık Hizmet Projesi kapsamında yatağa bağımlı hastaları evlerinde düzenli olarak kişisel bakım hizmeti sunuluyor. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir aylık çalışmalar sonucunda toplam 782 yıl 4 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1520 şahıs yakalanırken 284 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Yeni Sanayi Bölgesi drift atan sürücünün sürücü belgesi aday sürücü olması sebebiyle daim olarak edildi. Rusya'nın Ufa şehrinden Antalya'ya giden yolcu uçağı motor kazası arızası nedeniyle Kayseri'ye acil iniş yaptı. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de 4. haftayı 9 puanla 2. sırada tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye, yapay zeka alanında küresel standartların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek, yerli ürün ve modellerin ihracatını kolaylaştırmak ve bölgesel liderliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası kuruluşlar ve ülkeler arasında mekik diplomasisini artırıyor. Fransız düşünce kuruluşu Eferes, Türkiye'nin savunma ihracatını 2020-2025 döneminde yaklaşık 5 kat artırdığını ve Avrupa'nın Türk savunma sanayisinin en büyük pazarı haline geldiğini açıkladı. Raporda Baykar, Aselsan, TUSAŞ, STM, Otokar ve Nurol Makina'nın Avrupa'daki büyüyen ağına dikkat çekildi. Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve ihtiyaçlarına uygun eğitimlere ulaşabilmeleri amacıyla E-Devlet'e entegre yapay zeka değerlendirme sistemini uygulamaya alacak. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı Jared Isaacman, yapay zeka sektörünün artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla veri merkezlerinin uzaya taşınmasını önerdi. Avustralya'da araştırmacılar, afet alanlarında arama kurtarma çalışmalarında görev alması amacıyla minyatür kamera ve tıbbi enjektörlerle donatılmış siborg hamam böcekleri geliştirdi. Rusya, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak internet ağı kurmak için adımlar atarken, Rasvet adı verilen sistemin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor.
0: Dijital Manşet. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz diye konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın arama faaliyetlerine katıldı. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirlendi. COP 31 Başkanı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önümüzdeki hafta Fethiye Körfezi'mizi temizleyeceğiz. Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliğini başlatacak, ardından da Karadeniz'in incisi Trabzon'da okyanusların çığlığına kulak vereceğiz dedi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattıyla 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre sayısal puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarını tercih ederken sözelde ilk 1000'e girenler en fazla tarih, eşit ağırlıkta ilk 1000'e girenlerse en fazla hukuk programlarına yerleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavının başvuruları başladı. KPSS Lisans Genel Kültür Genel Yetenek Sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina, salon ve sınav yeri bilgileri yer alıyor. Kayseri'de 2026-2027 adliye yıl açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: Tüm hukukçularım, sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizliktir. Tümcesi, adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar için ise acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada, hem usul kanunlarımızda, hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara bağlanması esas olan.
1: Kayseri Spor Anonim Şirketi eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'i makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihaleyle satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 150 bin kişilik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak. Kocasinan Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Yatağa Bağımlı Evde Bakım ve Sağlık Hizmet Projesi kapsamında yatağa bağımlı hastaları evlerinde düzenli olarak kişisel bakım hizmeti sunuluyor. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir aylık çalışmalar sonucunda toplam 782 yıl 4 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1520 şahıs yakalanırken 284 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Yeni Sanayi Bölgesi drift atan sürücünün sürücü belgesi aday sürücü olması sebebiyle daim olarak edildi. Rusya'nın Ufa şehrinden Antalya'ya giden yolcu uçağı motor kazası arızası nedeniyle Kayseri'ye acil iniş yaptı. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de 4. haftayı 9 puanla 2. sırada tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 hemofili B ve 1 kanser ilacının da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık uygulama tebliğinde yapılan düzenlemeye ilişkin yeni düzenleme ile aile hekimlerimize leflinomid reçeteleme yetkisi tanındı. Nörolojik hastalarımızın enteral beslenme ürünlerinin rapor süreleri 1 yıla uzatıldı ifadesini kullandı. Sağlık Bakanlığı, TÜSEF ve Aselsan İşbirliği ile geliştirilen yerli kalp akciğer makinesi, Lifeline HLM Gaziantep Üniversitesi Şahintepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen 4 açık kalp ameliyatında başarıyla kullanıldı. Yaz aylarında artan sivrisinek ısırıkları ve batın il virüsü riskine karşı uyaran uzmanlar, vatandaşların akşam saatlerinde açık alanlardan kaçınmasını, bahçelerdeki su birikintilerini ortadan kaldırmasını ve koruyucu losyon kullanımına dikkat etmesini önerdi. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi, erken tanının önlemine dikkat çekmek için 3-9 Eylül'deki Halk Sağlığı Haftası kapsamında 7 günde 7 farklı tema ile alınacak. Deneysel bir kimyasal bileşik, obez farelerde kas kaybına yol açmadan ve gıda alımını azaltmadan yağ yakımını sağladı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz diye konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın arama faaliyetlerine katıldı. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirlendi. COP 31 Başkanı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önümüzdeki hafta Fethiye Körfezi'mizi temizleyeceğiz. Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliğini başlatacak, ardından da Karadeniz'in incisi Trabzon'da okyanusların çığlığına kulak vereceğiz dedi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattıyla 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre sayısal puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarını tercih ederken sözelde ilk 1000'e girenler en fazla tarih, eşit ağırlıkta ilk 1000'e girenlerse en fazla hukuk programlarına yerleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavının başvuruları başladı. KPSS Lisans Genel Kültür Genel Yetenek Sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina, salon ve sınav yeri bilgileri yer alıyor. Kayseri'de 2026-2027 adliye yılı açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: Tüm hukukçularım, sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizliktir. Tümcesi, adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar içinse acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada hem usul kanunlarımızda hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara bağlanması esas olan.
1: Kayseri Spor Anonim Şirketi eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'i makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihaleyle satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 150 bin kişilik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak. Kocasinan Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Yatağa Bağımlı Evde Bakım ve Sağlık Hizmet Projesi kapsamında yatağa bağımlı hastaları evlerinde düzenli olarak kişisel bakım hizmeti sunuluyor. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir aylık çalışmalar sonucunda toplam 782 yıl 4 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1520 şahıs yakalanırken 284 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Yeni Sanayi Bölgesi'nde drift atan sürücünün sürücü belgesi aday sürücü olması sebebiyle daim olarak edildi. Rusya'nın Ufa şehrinden Antalya'ya giden yolcu uçağı motor kazası arızası nedeniyle Kayseri'ye acil iniş yaptı. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de 4. haftayı 9 puanla 2. sırada tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Kayseri'de ne yapılır diyenler için bu hafta Mert Demir, Kubat, Ümit Besen ve Pamela, bunun yanı sıra Ceza ve daha birçok sanatçı Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı kalmıyor. Bunun yanı sıra alışveriş festivali ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'de müzikten tiyatroya, yarışmalardan sinemaya kadar oldukça zengin bir etkinlik takvimi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'de müzik tutkunları için sahnelerde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Kubat, enerjik performansıyla rap müziğinin duayen ismi Ceza ve son dönemin popüler hit şarkılarıyla Mert Demir yer alacak. Arabesk ve rock müziği muazzam bir uyumla buluşturan Ümit Besen ile Pamela ikilisi ise dinleyicilere nostaljik anlar yaşatacak. Kayseri'nin tarihi dokusunu en güzel karelerle yakalamak isteyen fotoğraf meraklıları 50 bin lira ödüllü foto maraton yarışmasında bir araya gelecek. Ayrıca farklı yörelerin lezzetlerini ve indirimli tekstil ürünlerini keşfetmek isteyenler için ise yöresel ürünler ve outlet alışveriş festivali kapılarını açacak. Çocuklar ve aileler için sahnelenecek tiyatrolarda Karlar Ülkesi kahramanlarını ağırlayan Elsa Çocuk Müzikali ve Elsa Nerede Detektif Olaf Macera Peşinde oyunları yer alıyor. Dostluk ve dayanışmayı eğlenceli bir dille anlatan Bremen mızıkacıları ile geleneksel gölge oyununu müzikle buluşturan Karagöz'ün türküsü de minik izleyicilerle buluşacak. Sinema severleri ise Beyaz Perde'de eğlenceli animasyon Coyote Ekmeği'ye karşı dramatik yapısıyla öne çıkan Cebran ve Macera Perestedin Sihirli Lambası bekliyor. Ayrıca milli mücadele yıllarını konu alan Atatürk Zafer'in Şafağı, sevimli bir dostluk hikayesi sunan Köpek ve Yıldızlar ile tarihsel bir drama olan Dışarıdakiler Bir Zamanlar Almanya'da filmleri gösterimde olacak. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz diye konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın arama faaliyetlerine katıldı. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirlendi. COP31 Başkanı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önümüzdeki hafta Fethiye Körfezi'mizi temizleyeceğiz. Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliğini başlatacak, ardından da Karadeniz'in incisi Trabzon'da okyanusların çığlığına kulak vereceğiz dedi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattıyla 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre sayısal puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarını tercih ederken sözelde ilk 1000'e girenler en fazla tarih, eşit ağırlıkta ilk 1000'e girenlerse en fazla hukuk programlarına yerleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavının başvuruları başladı. KPSS Lisans Genel Kültür Genel Yetenek Sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina, salon ve sınav yeri bilgileri yer alıyor. Kayseri'de 2026-2027 adliye yılı açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: Tüm hukukçularım, sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizliktir. Tümcesi, adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar içinse acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada, hem usul kanunlarımızda, hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara bağlanması esas olan.
1: Kayseri Spor Anonim Şirketi eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'i makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihaleyle satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 150 bin kişilik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak. Kocasinan Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Yatağa Bağımlı Evde Bakım ve Sağlık Hizmet Projesi kapsamında yatağa bağımlı hastaları evlerinde düzenli olarak kişisel bakım hizmeti sunuluyor. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir aylık çalışmalar sonucunda toplam 782 yıl 4 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1520 şahıs yakalanırken 284 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Yeni Sanayi Bölgesi drift atan sürücünün sürücü belgesi aday sürücü olması sebebiyle daim olarak edildi. Rusya'nın Ufa şehrinden Antalya'ya giden yolcu uçağı motor kazası arızası nedeniyle Kayseri'ye acil iniş yaptı. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de 4. haftayı 9 puanla 2. sırada tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Arsam.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz diye konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın arama faaliyetlerine katıldı. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirlendi. COP 31 Başkanı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önümüzdeki hafta Fethiye Körfezi'mizi temizleyeceğiz. Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliğini başlatacak, ardından da Karadeniz'in incisi Trabzon'da okyanusların çığlığına kulak vereceğiz dedi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattıyla 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre sayısal puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarını tercih ederken sözelde ilk 1000'e girenler en fazla tarih, eşit ağırlıkta ilk 1000'e girenlerse en fazla hukuk programlarına yerleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavının başvuruları başladı. KPSS Lisans Genel Kültür Genel Yetenek Sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina, salon ve sınav yeri bilgileri yer alıyor. Kayseri'de 2026-2027 adliye yıl açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
3: Tüm hukukçuların sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizliktir. Tümcesi, adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar için ise acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada, hem usul kanunlarımızda, hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara bağlanması esas olan.
2: Kayseri Spor Anonim Şirketi eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'i makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihaleyle satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 150 bin kişilik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak. Kocasinan Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Yatağa Bağımlı Evde Bakım ve Sağlık Hizmet Projesi kapsamında yatağa bağımlı hastaları evlerinde düzenli olarak kişisel bakım hizmeti sunuluyor. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir aylık çalışmalar sonucunda toplam 782 yıl 4 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1520 şahıs yakalanırken 284 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Yeni Sanayi Bölgesi'nde drift atan sürücünün sürücü belgesi aday sürücü olması sebebiyle daim olarak edildi. Rusya'nın Ufa şehrinden Antalya'ya giden yolcu uçağı motor kazası arızası nedeniyle Kayseri'ye acil iniş yaptı. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de 4. haftayı 9 puanla 2. sırada tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş

0: bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
4: Ben 19.30.
5: Ya ben de buradayım ya.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz diye konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın arama faaliyetlerine katıldı. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirlendi. COP 31 Başkanı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önümüzdeki hafta Fethiye Körfezi'mizi temizleyeceğiz. Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliğini başlatacak, ardından da Karadeniz'in incisi Trabzon'da okyanusların çığlığına kulak vereceğiz dedi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattıyla 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre sayısal puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarını tercih ederken sözelde ilk 1000'e girenler en fazla tarih, eşit ağırlıkta ilk 1000'e girenlerse en fazla hukuk programlarına yerleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavının başvuruları başladı. KPSS Lisans Genel Kültür Genel Yetenek Sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina, salon ve sınav yeri bilgileri yer alıyor. Kayseri'de 2026-2027 adliye yılı açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: Tüm hukukçularım sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizliktir. Tümcesi, adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar içinse acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada hem usul kanunlarımızda hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara bağlanması esas olan.
1: Kayseri Spor Anonim Şirketi eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'i makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihaleyle satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 150 bin kişilik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak. Kocasinan Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Yatağa Bağımlı Evde Bakım ve Sağlık Hizmet Projesi kapsamında yatağa bağımlı hastaları evlerinde düzenli olarak kişisel bakım hizmeti sunuluyor. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir aylık çalışmalar sonucunda toplam 782 yıl 4 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1520 şahıs yakalanırken 284 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Yeni Sanayi Bölgesi drift atan sürücünün sürücü belgesi aday sürücü olması sebebiyle daim olarak edildi. Rusya'nın Ufa şehrinden Antalya'ya giden yolcu uçağı motor kazası arızası nedeniyle Kayseri'ye acil iniş yaptı. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de 4. haftayı 9 puanla 2. sırada tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
0: Radyo Radar 91.8.

0: bari çok işim var.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz diye konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın arama faaliyetlerine katıldı. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirlendi. COP 31 Başkanı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önümüzdeki hafta Fethiye Körfezi'mizi temizleyeceğiz. Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliğini başlatacak, ardından da Karadeniz'in incisi Trabzon'da okyanusların çığlığına kulak vereceğiz dedi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattıyla 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre sayısal puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarını tercih ederken sözelde ilk 1000'e girenler en fazla tarih, eşit ağırlıkta ilk 1000'e girenlerse en fazla hukuk programlarına yerleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavının başvuruları başladı. KPSS Lisans Genel Kültür Genel Yetenek Sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina, salon ve sınav yeri bilgileri yer alıyor. Kayseri'de 2026-2027 adliye yılı açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: Tüm hukukçularım sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizliktir. Tümcesi, adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar içinse acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada hem usul kanunlarımızda hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara bağlanması esas olan.
1: Kayseri Spor Anonim Şirketi eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'i makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihaleyle satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 150 bin kişilik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak. Kocasinan Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Yatağa Bağımlı Evde Bakım ve Sağlık Hizmet Projesi kapsamında yatağa bağımlı hastaları evlerinde düzenli olarak kişisel bakım hizmeti sunuluyor. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir aylık çalışmalar sonucunda toplam 782 yıl 4 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1520 şahıs yakalanırken 284 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Yeni Sanayi Bölgesi drift atan sürücünün sürücü belgesi aday sürücü olması sebebiyle daim olarak edildi. Rusya'nın Ufa şehrinden Antalya'ya giden yolcu uçağı motor kazası arızası nedeniyle Kayseri'ye acil iniş yaptı. Kayseri Spor TFF 1. Lig'de 4. haftayı 9 puanla 2. sırada tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

Kent'te. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam

0: Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
6: Ben 19.30.
7: Ya ben de buradayım ya.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye, yapay zeka alanında küresel standartların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek, yerli ürün ve modellerin ihracatını kolaylaştırmak ve bölgesel liderliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası kuruluşlar ve ülkeler arasında mekik diplomasisini artırıyor. Fransız düşünce kuruluşu Eferes, Türkiye'nin savunma ihracatını 2020-2025 döneminde yaklaşık 5 kat artırdığını ve Avrupa'nın Türk savunma sanayisinin en büyük pazarı haline geldiğini açıkladı. Raporda Baykar, Aselsan, TUSAŞ, STM, Otokar ve Nurol Makina'nın Avrupa'daki büyüyen ağına dikkat çekildi. Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve ihtiyaçlarına uygun eğitimlere ulaşabilmeleri amacıyla E-Devlet'e entegre yapay zeka değerlendirme sistemini uygulamaya alacak. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı Jared Isaacman, yapay zeka sektörünün artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla veri merkezlerinin uzaya taşınmasını önerdi. Avustralya'da araştırmacılar, afet alanlarında arama kurtarma çalışmalarında görev alması amacıyla minyatür kamera ve tıbbi enjektörlerle donatılmış siborg hamam böcekleri geliştirdi. Rusya, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak internet ağı kurmak için adımlar atarken, Rasvet adı verilen sistemin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor.
0: Dijital Manşet.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getirdiğiniz

0: Nesi bilgilendirdi?
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
3: Ben mi? 19.30.
4: Ya ben de buradayım ya.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. İlk belirlemelere göre gemilerden birinde gözle görünür hasar bulunmazken diğer gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşüyor. Erdoğan, Putin'e yaptığı basın açıklamasında şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Akkuyu Santrali'nin açılışıyla yeni bazı santrallerinin açılış adımları birlikte atacağız dedi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Ahmet Yılmaz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerilimin artmasında endişe duyduklarını belirterek, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecini yeniden canlandırmak hayati önem taşıyor dedi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile görüştü. Görüşmede suçluların iadesi ve sınır aşan organize suçlarla mücadelede kesintisiz adli işbirliğinin altı çizildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 hemofili B ve 1 kanser ilacının da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık uygulama tebliğinde yapılan düzenlemeye ilişkin yeni düzenleme ile aile hekimlerimize leflinomid reçeteleme yetkisi tanındı. Nörolojik hastalarımızın enteral beslenme ürünlerinin rapor süreleri 1 yıla uzatıldı ifadesini kullandı. Sağlık Bakanlığı, TÜSEF ve Aselsan İşbirliği ile geliştirilen yerli kalp akciğer makinesi, Liefelein HLM Gaziantep Üniversitesi Şahintepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen 4 açık kalp ameliyatında başarıyla kullanıldı. Yaz aylarında artan sivrisinek ısırıkları ve batın il virüs riskine karşı uyaran uzmanlar, vatandaşların akşam saatlerinde açık alanlardan kaçınmasını, bahçelerdeki su birikintilerini ortadan kaldırmasını ve koruyucu losyon kullanımına dikkat etmesini önerdi. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi, erken tanının önlemine dikkat çekmek için 3-9 Eylül'deki Halk Sağlığı Haftası kapsamında 7 günde 7 farklı tema ele alınacak. Deneysel bir kimyasal bileşik, obez farelerde kas kaybına yol açmadan ve gıda alımını azaltmadan yağ yakımını sağladı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Japonya'da artan ayı saldırıları ve insanlarla ayılar arasındaki karşılaşmaların rekor seviyeye ulaşması üzerine yapay zeka destekli kameralar, dronlar ve robot kurtlar kullanılmaya başlandı. Amaç ayıları öldürmeden yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallığın Falkland Adaları üzerindeki egemenliğine ilişkin ABD'nin tutumunu yeniden değerlendirebileceğini söyledi. Açıklama, Washington'ın Londra'yı savunma harcamalarını artırmaya zorlamak için Falkland politikasını değiştirmeyi değerlendirdiği yönündeki haberlerin ardından geldi. İspanya hükümeti, hem İsrail hem de Rusya'daki dijital forumların Avrupa Birliği'ni kutuplaştırmak ve bölmek amacıyla Sebte kentindeki düzensiz göçmen akınını körüklediğine dair kanıtlar bulunduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler, Nepal'deki sel felaketinin geride en az 2,2 milyon ton enkaz bıraktığını belirterek, sellerin ülkedeki enerji altyapısına da önemli ölçüde zarar verdiğini bildirdi. İsrail polisi komiseri Daniel Levy, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin uyguladığı şiddet sebebiyle tüm dünyanın İsrail'e haydut ve cani devlet olarak baktığını söyledi. Polonya'da ilkokullar ve okul öncesi eğitim kurumlarında cep telefonu kullanımına ilişkin yeni düzenlemenin ülke genelinde yürürlüğe girdiği belirtildi. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi, İsrail'deki mevcut hükümet döneminde yaklaşık 109.141 dönüm Filistin toprağının gasp edildiğini bildirdi. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Bizarya beldesinde sabaha karşı bir camiyi yakma girişiminde bulundu. Bölgedeki duvarlara ırkçı ifadeler yazdı. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Madama beldesinde bir camiye akşam namazı kılındığı esnada göz yaşartıcı gaz attı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik denetimlerini sürdürürken, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle indirim öncesi fiyatların belirlenmesine ilişkin önemli kuralları hayata geçirdi. TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ev sahipliğinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın katkılarıyla 3-4 Eylül'de İstanbul'da Balkanlar ve Komşu Ülke Optum Uzmanları Deneyim Paylaşımı Forumu düzenlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treninin saatte 250 km hıza ulaştığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borçlarına yönelik avantajlı tecil ve taksitlendirme ile 183,3 milyar liralık borç taksitlendirildi. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı tarafından yılın ilk 6 ayında 24.424 işletmeye 27 milyar 79 milyon 887.920 lira destek sağlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak da balıkçılık sektörüne ilişkin geçtiğimiz yıl tam 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış durumdayız. Neredeyse 100 ülkeye ihracat yapan çok kıymetli iş adamlarımız var. Hem yetiştiricilikte hem üreticilikte ülkemize kazandırdığımız döviz tutarı 2,3 milyar dolar dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve daha destekleyici küresel koşullar sayesinde gelecek dönem büyümenin kademeli olarak artmasını beklediklerini, 2027-2029 dönemi orta vadeli program ile kalıcı refah artışını temin etmek için yol haritasını ortaya koyacaklarını bildirdi. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 48,30, euro 55,95. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6691, çeyrek altın ise 10.923 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Ben İlayda Kaya. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini öngörüyoruz. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 29, en düşükse 13 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde durum şöyle. Bünyan, Pınarbaşı, Sarız 27, Akkışla, İncesu, Özvatan, Sarıoğlan, Tomarza 28, Develi, Yahyalı, Felahya 29, Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimize şöyle bir göz atalım. Yozgat 25, Nevşehir 27, Sivas 29, Niğde 30, Kırşehir ise 31 derece. Büyük kentlerde ise yaz esintisi devam ediyor. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir ise sıcak günlerden geçerek tam 36 derece olacak. Radyo Radar hava durumunu dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrinizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber bültenini aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Kayseri'de yamaç paraşütü faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla kurumlar arası istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda ortak protokol kapsamında yapılacak çalışmalar ve işbirliği süreçleri ele alındı. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 1200 gram kubar esrar ele geçirildi. Özel çocukların mücadele ettiği bir gülüş bir gol sloganı ile gerçekleştirilen futbol turnuvası sona erdi. Melikgazi ilçesi Selçuklu mahallesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Yerel Haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: Kayseri'de ne yapılır diyenler için bu hafta Mert Demir, Kubat, Ümit Besen ve Pamela, bunun yanı sıra Ceza ve daha birçok sanatçı Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı kalmıyor. Bunun yanı sıra alışveriş festivali ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'de müzikten tiyatroya, yarışmalardan sinemaya kadar oldukça zengin bir etkinlik takvimi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'de müzik tutkunları için sahnelerde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Kubat, enerjik performansıyla rap müziğinin duayen ismi Ceza ve son dönemin popüler hit şarkılarıyla Mert Demir yer alacak. Arabesk ve rock müziği muazzam bir uyumla buluşturan Ümit Besen ile Pamela ikilisi ise dinleyicilere nostaljik anlar yaşatacak. Kayseri'nin tarihi dokusunu en güzel karelerle yakalamak isteyen fotoğraf meraklıları 50 bin lira ödüllü fotomaraton yarışmasında bir araya gelecek. Ayrıca farklı yörelerin lezzetlerini ve indirimli tekstil ürünlerini keşfetmek isteyenler için ise yöresel ürünler ve outlet alışveriş festivali kapılarını açacak. Çocuklar ve aileler için sahnelenecek tiyatrolarda Karlar Ülkesi kahramanlarını ağırlayan Elsa Çocuk Müzikali ve Elsa Nerede Detektif Olaf Macera Peşinde oyunları yer alıyor. Dostluk ve dayanışmayı eğlenceli bir dille anlatan Bremen mızıkacıları ile geleneksel gölge oyununu müzikle buluşturan Karagöz'ün türküsü de minik izleyicilerle buluşacak. Sinema severleri ise Beyaz Perde'de eğlenceli animasyon Coyote Ekmeği'ye karşı dramatik yapısıyla öne çıkan Cebran ve Macera Perestedin Sihirli Lambası bekliyor. Ayrıca milli mücadele yıllarını konu alan Atatürk Zafer'in Şafağı, sevimli bir dostluk hikayesi sunan Köpek ve Yıldızlar ile tarihsel bir drama olan Dışarıdakiler Bir Zamanlar Almanya'da filmleri gösterimde olacak. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
4: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
7: böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Karşır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, profilo varmış. Oh oh, oh be, profilo varmış.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
4: Ben mi? 19.30.
5: Ya ben de buradayım ya.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. İlk belirlemelere göre gemilerden birinde gözle görünür hasar bulunmazken diğer gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşüyor. Erdoğan, Putin'e yaptığı basın açıklamasında şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Akkuyu Santrali'nin açılışıyla yeni bazı santrallerinin açılış adımları birlikte atacağız dedi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Ahmet Yılmaz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerilimin artmasında endişe duyduklarını belirterek, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecini yeniden canlandırmak hayati önem taşıyor dedi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile görüştü. Görüşmede suçluların iadesi ve sınır aşan organize suçlarla mücadelede kesintisiz adli işbirliğinin altı çizildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Amili kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez sezonun son Grand Slam turnuvası ABD açığın ilk turunda ev sahibi ülkeden 2-0 yenilerek elendi. Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği, Rus ve Belaruslu oyuncular, antrenörler ve yetkililere yönelik kısıtlamaları kaldırdı. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Galatasaray MCT Teknik Erkek Basketbol Takımı 2026-2027 sezonu öncesi ilk hazırlık maçında Romanya takımını 87-69 mağlup etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Gençlerin gündemini gençlerden dinlemeye hazır mısınız? Yeni nesil anlatıyor, gençlerin nabzını tutup sözü gençlere bırakıyor. Rabia Akburak'ın sunumuyla Yeni Nesil Anlatıyor, her çarşamba saat 12'de Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak canlı yayınında. Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor başlıyor.
4: Kayseri'den Radyo Radar ortak canlı yayınından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Frekansını 91.8'e ayarlamış, sosyal medya hesapları üzerinden bizleri takip eden sevgili Radyo Radar ve Kayseri Radar takipçilere hepiniz hoş geldiniz. Bizlere eğer program boyunca sorunuz olursa 0352 336 2598 hattı numaradan sorularınızı iletebilirsiniz. Bunun haricinde de sosyal medya hesaplarımız üzerinden sorularınızı cevaplıyor olacağız. Şu anda Yeni Nesil Anlatıyor programıyla karşınızdayız. Her gün, aslında her hafta yeni nesil gençlerin sesi olmaya devam ediyoruz. Her hafta farklı bir konukla da aslında karşınızdayız diyebiliriz. Şu anda yine radyo televizyon teknolojileri öğrencisi olan Zeynep ile birlikteyiz. Hoş geldin Zeynep. Nasılsın?
5: Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
4: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Neler rica yapıyorsun? Ederim. Kendinden biraz bahsedebilir misin?
5: Öğrenciyim. Çalışıyorum, okuyorum. Çalışıyorum derken proje hazırlıyorum, derslere çalışıyorum vesaire.
4: Çok güzel. Bu haftaki konumuz TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na aslında aday olan ve iletişim adına yeni projeler üreten genç bir konuğumuz Zeynep ile birlikteyiz. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması hakkında konuşacağız. Onun haricinde okula dair, bu bölüme dair aslında sorularımızı yanıtlayacak diyebiliriz.
5: Evet.
4: Şu anda kaç yaşındasın, neler yapıyorsun, kaçıncı sınıfsın? Biraz böyle kendinden bahsedebilir misin? Hayallerin, hedeflerin
5: tabii
4: neler?
5: Tabii ki 20 yaşındayım. İkinci sınıf öğrencisiyim. Aslında mezunum ama veremediğim derslerden dolayı devam ediyor okulum. Sonrasında TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na proje hazırlıyorum. Kısmet olursa inşallah TRT'de staj yapmak istiyorum. Bunun için de biraz uzattım diyebiliriz okula aslında. Onun dışında KPSS'ye hazırlanıyorum.
4: Çok güzel. KPSS aslında şu anda işte oratorisi başvurularımızda dün itibariyle başlamış oldu. Lisans için de aynı zamanda geçtiğimiz dönemlerde, açıp geçtiğimiz günlerde adaylarımız başvurularını tamamladı. Hangi alanda sınava girmeyi düşünüyorsun? Lisans alanında mı, oratorisi alanında mı gireceksin?
5: Ön lisans alanında gireceğim ben inşallah. İyi bir yerlere gelmeyi istiyorum tabii ki. TRT gibi güzel bir alanda çalışmak benim için de çok güzel olur.
4: Çok güzel. Kayseri Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Teknolojileri bölümünü okuyorsun. Okuma fikri aklına nasıl düştü? Nereden geldi? Daha önce bir böyle ilgin, sevgin var mıydı?
5: Çocukluktan gelen aslında böyle kendi kendime şiir yazıp okuduğum zamanlar oluyordu yalnız başımayken. Ama onun dışındayken, lisedeyken çok farklıydı. Polislik de hedefim aslında. Ama olmayınca sınava girdim tabii ki. Gelen bölüm, herkesin gittiği gibi gelen bölüm olduğu için gittim ben de. Gittiğimde beklediğim çok farklıydı. Gördüğüm çok farklı bir ortamdı. Hani radyo ve televizyon teknolojisi dendiğinde herkesin stüdyoda ışıklar altında, spot ışıklar altında, kameraların önünde vesaire arkasında çalıştığı bir alan düşünüyor bence herkes ama asla böyle bir durum söz konusu değil. Hani teknik bilgilerin anlatıldığı derslerimiz de çok fazla. Öyle olduğu için biraz zorlandım ben açıkçası. O şekilde.
4: Peki nasıl bölüm, sevdin mi? Yani bu bölümü okumak isteyenleri mesela okusunlar mı bu bölümü?
5: Bir tutkuları varsa yazmaya ve bunu bir emeğe, bir işe dönüştürmeye, yani ufacık bir fikri, büyük bir şeye dönüştürme fikirleri varsa, sabırları varsa tabii ki gelebilirler. Onun dışında kendi emeğiyle yapması gerekiyor insanların bir şeyleri. Çünkü kimsenin kimseyi hadi sen de stüdyoya çık şunu yap dediği olmuyor hiçbir zaman. Bir radyoda yayın yapmak için vesaire kendin bir metin hazırlayıp ben yayın yapmak istiyorum hocam deyip kendin çıkman gerekiyor. Eğer böyle tutkuları, arzuları varsa tabii ki gelmeleri gerekiyor ki kendilerine güvenleri artıyor. Sosyal dünyayla, dış dünyayla olan iletişiminde kendine güveni tazeleniyor insanın bu bölümü okuduğunda bence.
4: Çok güzel. Radyo ve televizyon teknolojileri bölümünü okuduktan sonra peki gençlerimiz, öğrencilerimiz hangi alanlara yerleşebiliyorlar, hangi alanlarda çalışabiliyorlar?
5: Kamera önü ve kamera arkasında birçok sektörde çalışabiliyorlar aslında. Bir ışık şefi bile mesela bizim bölümden çıkmış olabiliyor. Yönetmen olunabiliyor çok güzel, kameraman, senarist. Bölümde aslında çok fazla iş alanı ama dediğim gibi azim ve istek gerektiriyor. Çünkü ha deyince olabilecek bir şey değil, biraz çabalamak gerekiyor. Yazdığın mesela bir yönetmen olmak istiyorsun ya da senarist olmak istiyorsun. Yazdığın metin ilk başta kötü olabiliyor, yırtıp yırtıp attığın bir sürü metinlerin olabiliyor aslında. Hikayelerin, romanların olabiliyor. Asla pes etmemek gerekiyor. Peşine düşüp arkasında yürüdüğün zaman iyi bir yerlere gelebilirler aslında.
4: Aslında deneme yanılma yöntemiyle ilerliyor. Yani bir şeyler yapıyorsun, deniyorsun, belki olmuyor. Sonra tekrar deniyorsun, tekrar deniyorsun. Aynı Einstein'ın yaptığı gibi. O da ilk denediğinde, ilk yaptığında aslında bir şeyleri başarmamış. Sürekli deneye yanıla, deneye yanıla. Bir şeyleri öğrenerek bu aşamada aslında yol kat ederek bir şeyleri kendine katıyor. Ve aslında öğrencilerimizi şu anda TRT'nin Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na bu şekilde katılıyorlar. Birinci senesinde olmuyor, ikinci senesinde tekrar deniyor. Üçüncü senesinde belki tekrar deniyor. Okuduğu bölüme göre de aslında farklılık gösteriyor diyebiliriz. Bu arada bu önü açıklık olayı her alan için geçerli. Tıp da okusanız, hukuk da okusanız, radyo, televizyon ve sinema bölümü de okusanız ya da başka bir bölüm de okusanız, siz kendiniz bir şeyler için çabalamadığınız sürece, ya yani bir şeylere emek sarf etmediğiniz sürece olduğunuz yerde sayıyorsunuz. Ya ben tıp okudum garanti diye düşünmeyin. Onda da aynı şekilde tıp okusanız bile acil bölümünde kalıyorsunuz. Eğer işte TUS gibi sınavlara girmediğiniz sürece.
5: Öyle.
4: Bu radyo, televizyon ya da medya bölümleri için de bu geçerli. Siz okurken ne kadar kendinize bir şeyler katarsanız, kendinizi ne kadar geliştirirseniz ve hayalleriniz, hedefleriniz doğrusunda aslında ne kadar büyük adımlar atarsanız mezun olduktan sonra önünüz o derecede açılıyor. Yani aslında şöyle, sizin bir film veya bir dizi izlediğinizde televizyonun ekranında en son bitiminde yazılar akıyor. Görmüşsünüzdür, böyle bir sürü yazı akıyor. O aslında yazan yazıların yani hepsini neredeyse iş olarak yapabilirsiniz bu bölümü okuduktan sonra. Çünkü kamera önü, kamera arkası, birçok alan var orada. Peki sana şunu da soracağım Zeynep. Lisedeki hayalinle sınıfa ilk girdiğin anla böyle yaşadığın şok nasıldı?
5: Çok kalabalıktı ilk önce. Onda çok şaşırmıştım. Hani herkes mi gelir buraya demiştim. Sonra bayağı azalmıştı mevcudu. Ve yine dediğim gibi kamera önü ve kamera arkasından ibaret olduğunu düşünüyordum ama öyle değildi. Hani teknik derslerin yanında sözel derslerimiz de vardı. Teknik dersleri de zaten sınıfta öğrenmemiz gerekiyordu. Hani kamerayı elimize alıp omzumuza alıp hadi bir film çekelim, bir reklam çekelim falan olmadı hiçbir zaman. Bunun için kendimizin çabalaması gerekiyordu. Bizim kendi çabamızın olması gerekiyordu. Yani stüdyoda olacağımızı düşünmüştüm, radyoda vesaire, ama hiçbir zaman böyle şey gerçekleşmedi. Biz kendi çabamızla işte hocam bugün radyoya çıkalım, radyoda gösterin vesaire dediğimiz takdirde öylelikle öğrenmiş olduk.
4: Çok güzel. Aslında dolu dolu bir iki sene geçirdin üniversitede. Peki bu bölümün sana kattığı en büyük avantajlar neler oldu?
5: İletişim kesinlikle. Çünkü içine kapanık bir insandım ben. Burada okumak, iletişim dersiniz de var zaten. İnsanlarla nasıl iletişim kurmamız gerektiğini, nasıl sosyalleşebilmemiz gerektiğini çok güzel öğretiyor. Diksiyon dersiniz olsun vesaire. Yani sosyal ilişkiler hakkında çok güzel ilerletiyor kişiyi. Mesela bir otobüsteyken mesela aynı arkadayız. Kart öne uzatabilir misiniz demek. Sosyal anksiyetesi olan bir insan bunu yapamayabiliyor genelde. Hani en basit bunda bile çekinebiliyorlar. Ama okuduğunda hani güler yüzlü olmayı, insanlarla iletişim kurabilmeyi çok güzel öğretiyor.
4: Evet, gerçekten.
5: İletişim diyebilirim
4: iletişim,
5: yani.
4: Hayatımızın en, yani her alanında mevcut.
5: Temel.
4: Hangi mesleği yaparsanız, ne okursanız okuyun, her alanında o kadar önemli ki şu anda gençlerimiz özellikle yoğun bir işte anksiyete, konuşamama, iletişim kuramama sıkıntısı yaşanıyor. Aynı zamanda bu üniversitelerde de böyle. Yani iletişim fakültelerinde de aynı şey geçerli. Yani gençler iletişim fakültesinde okuyorlar fakat iletişimleri zayıf. Yani karşısındakiyle nasıl iletişim kuracağını bilemiyor, ne konuşacağını öyle bilemiyor. İlk kelimeyi belki bir araya getiremiyor ve ister istemez belki zorbalıktan dolayı ya da gruplaşmadan dolayı insanlar aslında birbirine karşı duvar örüyor ve iletişimi aslında zayıflıyor diyebiliriz. Böyle bir şey de aslında şu anda söz konusu. Üniversitelerde, ilkokullarda, ortaokullarda.
5: Kesinlikle öyle. İletişim, akran zorbalığı.
4: Tabii ki akran zorbalığı artmış durumda, iletişim düşmüş durumda. Yani belki sosyal medyanın etkisi vardır bilmiyorum ama şu anda gençlerimiz yani evet çok güzel iletişim kuran, işte çok güzel sosyalleşen gençlerimiz de var. Burada gençlerimizi kötülemiyorum. Ama yeni nesil böyle biraz daha genç kuşakta zaman ilerledikçe, gençleştikçe
5: teknolojiyle birlikte
4: teknolojiyle birlikte aslında insanların iletişim becerileri düşmeye başladı. Ya gerçekten şu an zaten deli gibi duyuyoruz. Ya sosyal anksiyete. Yani iletişimci olarak aslında bizim bunları biraz daha kırmamız gerekiyor. Yani bunlar için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani karşındakine gülümsediğinde en azından küçük bir gülümseme bile karşınızdaki kişiyi iletişime geçirebiliyor. Bu manada aslında çok önemli ve çok değerli diyebilirim. Peki bu işi yapacaksan kesinlikle şu tutkun olmalı dediğin bir şey var mı?
5: Sabır bence en önemlisi. Sabır olduktan sonra bütün taşlar yerine oturuyor, değirmen dönüyor diyebilirim. Çünkü emek ve sabır isteyen bir bölüm. Bir projeyi kurgulamak için bilgisayarın başına oturduğun zaman sabırlı olman gerekiyor. Bir saatte bitiririm kurguyu deyip oturduğun zaman asla bir saatte bitmiyor. Sabırlıysan ve onu gerçekten istiyorsan, yani hedeflerinden peşinden koşabiliyorsan okuyabilirsin, yapabilirsin, iyi bir yere gelebilirsin. Ama sabırlı olmak gerekiyor bence kesinlikle.
4: Çok güzel. Peki akademisyenlerin ve arkadaş çevren üretimini seni nasıl etkiliyor?
5: Beni ilk başta akademisyenlerim desteklemişti zaten. Zeynep sen birkaç metin hazırla bize gönder, üzerine çalışalım vesaire. Birçok revizeden geçti. İşte gönderiyordum hocam olmuş mu diye. Zeynep şuraları bir düzelsek sonra tekrar baksak diye. Hocalarımın çok desteği oldu, sağ olsunlar. Arkadaş çevresi de çok etkiliyor. Eğer bu sektörde bir şeyler hazırlamaya çalışan arkadaşların varsa etrafında, destekliyorlar, fikir alışverişi ve samimiyet doğuyor aslında işin içine. Ama hazırlamayan, bu alanda bir şey hazırlamayan, sadece okumak için okuyan arkadaşların varsa etrafında tabii ki kötü etkiliyor. Çünkü sen bir şeylerle uğraşırken, onlar başka bir şeylerle uğraşırken ister istemez kötü etkileniyorsun. Sen de o tarafa doğru çekiliyorsun aslında. Biraz adapte olmak gerekiyor yaptığın işe de. Mesela ben radyoya çıkacağım ama arkadaşlar gel bugün de gitme radyoya dediğinde ister istemez o tarafa çekiliyorsun biraz. Bunun önüne geçebilmek için kendi alanında sana fayda sağlayacak arkadaşlar seçmek çok doğru oluyor aslında.
6: Çok güzel. Bir de programımızın başında aslında şiirden bahsetmiştin. Şiire de ilgin var sanırım. Ya da böyle işte şiirden ya da geleneksel hikayelerden beslenmek özellikle üretimine nasıl bir katkı sağlıyor?
5: Işık tutuyor aslında bence. Çünkü bir türkü bir fikre dönüşebiliyor. Bir türkünün hikayesi fikre dönüşebiliyor. Mesela Neşet Ertaş'ın Aman Leyla türküsü arkasında gerisinde çok derin hikayeyi barındırıyor. Derin düşünüp biraz üzerine irdelemek, çalışmak o hikayeyi fikre dönüştürebiliyor ve ortaya çok güzel bir iş çıkıyor aslında. Evet, seviyorum, ilgileniyorum şiirle ve edebiyatla. Eserlerime de yansıyor bu bence. Çok da güzel oluyor. Ben güzel olduğunu düşünüyorum.
6: Çok güzel. Geleceğin İletişimcileri yarışmasına katıldın. Bildiğimiz üzerine. Evet, aslında katıldım. Biraz da konumuz bunun üzerine olacak. Biraz yarışmadan ve katılımdan bahseder misiniz? Ne üzerine ve hangi alanda katılım sağladın?
5: Tabii ki. Birçok kategorisi var biliyorsunuz zaten. Ben radyo programı ve radyo drama üzerine katıldım. Radyo tiyatrosu üzerine. Hazırladığım yine bir radyo programı dediğim gibi türkülerin üzerineydi. Radyo tiyatrosu da tırtılın kelebeğe dönüşme hikayesini anlatıyordu. Aslında ince bir nüans var anlayabilene. İşte tırtılın sabredip hayatından vazgeçmezse, düşünerek kendini ileriye götürebileceğini düşünerek bundan vazgeçmeden durabilirse tırtılın kelebeğe dönüşebileceğini anlatan bir radyo tiyatrosuydu aslında. Diğer radyo programı da türkülerin üzerineydi. Hastane önünde İncir Ağacı türküsünün hikayesini anlatmıştım aslında orada da. Güzel aslında, emek gerektiren şeyler bunlar. Sabırla birlikte çok güzel yerlere geliyor emek verildikten sonra.
6: Çok güzel. Peki fikir aşama nasıl oldu, nasıl ilerledi? Bir şeyden esinlendin mi?
5: Radyo tiyatrosu aslında kitap okurken denk geldi bana. İşte insanlar da tırtıllar gibi diyordu kitapta. İşte onlar da hayal kurup vazgeçmezlerse onlar da çok güzel yerlere gelebilirler. Tırtılın kelebeğe dönüştüğündeki kanatlarındaki rengarenk hayat onların da olabilir gibisinden bir metin okumuştum aslında. Dedim bunu şeye dönüştürebilirim, bir radyo tiyatrosu haline getirebilirim. Tırtılın hikayesini anlattım aslında. Tırtılın kelebeğe dönüştüğü hikayeyi anlattım aslında ama insanlar da bir tırtıl ve onlar da emek vererek kelebeğe dönüşüyor bence. Bunu düşünüyorum ben. Her iş bir tırtılın kelebeğe dönüştüğü hikayeyi anlatıyor bence. Emek vererek, vazgeçmeyerek, sabırla birlikte çok güzel rengarenk bir dünyaya aydınlanıyor insanlar. Bunu anlatmak istedim. Kitaptan esinlenmiştim onda. Diğer projemde de türkü dinlemeyi de seviyorum. Türküyü dinlediğimde hikayesini merak ettim. Acaba gerçekten altında böyle bir hikaye var mı diye. Çünkü çok derin bir türküydü. Araştırdığımda hikayesinin olduğunu da öğrendim. Bunu da bir radyo programı yaparak insanlara aksetmek istedim. Onlara anlatmak istedim. Çünkü biz sıradan bir türkü olarak dinliyoruz aslında ama onun altında çok derin hikayeler barınıyor. Bu az önce söylediğim gibi Aman Leyla türküsünde bile biz Aman Leyla deyip geçiyoruz ama Neşet Ertaş öyle söylemiyor çoğu zaman. Yani bunu söylerken çok derin duygular barındırabiliyordu içinde belki de. Bunları da insanlara anlatmak istiyorum. Bizim sıradan olarak dinlediğimiz, radyoda denk gelip dinlediğimiz, hoşumuza giden türküler, parçalar aslında çok derin hikayeler anlatıyor. Bunları anlatmak istedim.
6: Evet, gerçekten de emek olmadan yemek olmuyor diyebiliriz. Kesinlikle. Ve türküler, şarkılar bizim için o kadar önemli ki frekansımızı o kadar çok etkiliyor ki. Yani sizin dinlediğiniz o işte cümlelerini duyduğunuz aslında beni etkilemiyor ya diye düşündüğünüz o şarkı, o türkü bile size aslında çok büyük etkiler yaratabilir. Evet. Şu anda değinmek istiyorum aslında şarkıların bize yansıması, şarkıların hikayesi demişken, eski türkülerimiz, eski şarkılarımız tabii ki çok güzel. Üzerine böyle saatlerce, günlerce, belki aylarca düşünülmüş ve derin anlamlar taşıyan aslında şeyler barındırıyor, kelimeler barındırıyor. Dinleyen insan da aslında o duyguyu hissediyor. Yani herkesin farklı hissettiği, aslında bir şarkıda kendini bulduğu güzel türkülerimiz, şarkılarımız var. Ama şuna da değineceğim tabii ki. Şu an yeni nesille birlikte farklı böyle işte argo kelimeler barındıran, küfürlü, ne dediğini anlayamadığımız aşağılayıcı. Aslında birçok şarkıda, evet, aşağılayıcı özellikle. Yani bir de şöyle bir şey var. Aslında bunları eleştiriyoruz ama biz de dinliyoruz. Kesinlikle. Yani ister istemez o ritmi, ya işte çok popüler, ben de dinleyeyim, İşte ben de eşlik edeyim. Ya da belki nakaratı sadece hoşumuza gidiyor. Arkada çalan belki fon müziği hoşumuza gidiyor. Tabii ki biz de işte gezerken, işte aktiviteler yaparken bu şarkıları dinliyoruz. Belki de eşlik ediyoruz. Ama gerçekten bu şarkıların o sözleri, o cümleleri bizi o kadar kötü etkiliyor ki. Yani belki bizi etkilemese bile şu anda işte 20'li yaşlarda olan... Gençler belki biraz daha akli dengesi yerinde, nasıl hareket edeceğini biliyor. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu biraz daha bu konu hakkında bilgi sahibi. Ama biraz daha küçük yaştaki çocuklar da bu şarkıları dinlediği için ister istemez bu kelimeleri duyuyor ve bunların güzel bir şey olabileceğini sanıyor. Ya, ya ne kadar popüler, herkes söylüyor işte... kullanılmayacak işte maddeler söyleniyor mesela, ya işte bu maddeyi söylemiş, ben bu sanatçıyı çok seviyorum, işte bunun hayranıyım, o diyorsa güzeldir şeklinde bir bakış da aslında söz konusu olabilir. Bu yüzden çocuklarımıza da, aslında gençlerimiz de şarkılar dinlerken biraz daha kelimesine, frekansına dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bütün hayatımızı etkiliyor. Yani o negatif şarkı dinlediğimizde bile negatif düşüncelere yol açabiliyor diyebilirim. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
5: Dediğiniz gibi dilimizde pelesenk oluyor aslında. Popüler kültür kölesi olarak dinlemiş bulunuyoruz. Gittiğimiz bir ortamda, AVM'de mesela çıkıyor, dinlemiş bulunuyoruz ister istemez. Hani listemizde olmasa bile bir yerden sonra söylemeye başlıyoruz ve diyoruz ki neden, yani listemde bile yok, dinlemiyorum, istemiyorum, ama etraftan duyduğumuz için sürekli dilimizde pelesenk oluyor ve aklımıza kazınmış durumda oluyor aslında. Dediğiniz gibi çocukları da gençleri de çok kötü etkiliyor. Örnek alınan insanlar oluyorlar genelde, ünlü insanlar ve işte ben de büyüyünce onun gibi olacağım, ben de şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye aslında kötü örnek oluyorlar. Bunda da ebeveynlere iş düştüğünü düşünüyorum ben. Hani onların bunlara engel olabilmesi gerektiği tarafındayım. Ne kadar engel olmaya çalışsalar da genç yetişkinler biraz farklı oldukları için önüne geçebiliyorlar. Ebeveynlerin sözlerinin önüne geçebiliyorlar ama doğruyu yanlışı ayırt etmeleri gerekiyor bence. Kendilerini nasıl etkilediklerini, dinlediği şeyin onda nasıl bir etki bıraktığını biraz bilmeleri gerekiyor.
6: Çok güzel. Peki türkülerden, şarkılardan bahsetmişken şunu sormadan da edemeyeceğim. Sözlü kültürdeki türkülerin ruhunu bugünün medyasına nasıl taşıyorsun?
5: En güzel örneği TRT'ye hazırladığım proje olduğunu düşünüyorum ben. Hani eski bir parçayı tekrardan güncele getirip onun hikayesini anlatmak derinlik katıyor bence. İşin ruhunu gösteriyor orada. Hani sıradan bir şarkıyı anlatmak kolay olurdu ama eski bir şarkıyı gündeme getirmek, yaşatmak bence. Eski kültürü, eski geleneği yaşatmak ve ben seviyorum bunu yapmayı. İzleri taşımayı, günümüze getirmeyi seviyorum. Ve böyle olduğunu düşünüyorum yani. Güncele gelerek, güncelle birleştiğinde aslında çok geniş kitlelere ulaşabileceğini düşünüyorum. Mesela bir türkü, şey, bir şarkı şu an güncelde bir şarkı ulusal, evrensel olarak dinlenebilir. Çünkü dijital çağdayız ve çok hızlı yayılabiliyor. Ama eskiden gelen parçalar, türküler çok hızlı yayılamadığı için şu an güncele taşınıp çok hızlı yayılıp ve güzel şeyler getirebilir bence. Yine bu söylediğim gibi o türküyü TRT'de paylaşmam belki hiç dinlememiş kesime tekrar ulaşacak. Onlara bir ışık olacak belki de. Güncele taşımayı seviyorum eskiyi.
6: Evet, bazı şarkılar gerçekten sanki canı varmış gibi hiç ölmüyor. Yani ölümsüz bir şekilde biz onu yıllarca, senelerce dinliyoruz yani sürekli. Yani Müslüm Gürses'in mesela örneği şarkıda şu anda çok gündem oluyor. Tekrardan işte arabeski biraz daha böyle işte rap'le harmanlıyorlar. Üstüne bir şeyler katıyorlar böyle. Tekrardan aslında yeni nesil gençler de hem bu unutulmaz şarkıları unutmuyorlar hem de hep birazdan aslında tekrardan söyleyerek yaşatıyorlar diyebiliriz. Peki sence bu alanda teknik bilgi mi yoksa işe ruh katmak mı daha önemli?
5: Şimdi şöyle, teknik bilgiyi her zaman öğrenebiliriz bence ama işe ruh katmak... İşi yaparken ruhunla yapmak, onu yansıtmak çok önemli oluyor. Hani bir metin hazırlarken yapay zekaya da bir metin hazırlatabiliriz ama ne kadar alabiliriz o verimi, o duyguyu? Orası tartışılır bence. O yüzden ruhu yansıtmak kesinlikle gerekiyor. Hissetmek gerekiyor yazarken. Bir radyo tiyatrosunda mesela bir çocuk karakter var, bir yetişkin karakter var. Yazarken iki kişi oluyorsun aslında orada. Bir çocuk karakter oluyorsun, bir yetişkin oluyorsun. Ruhunu katmak gerekiyor ki ortaya güzel bir iş çıksın. Ben teknik bilgiden çok işe ruhu katmaktan yanayım.
6: Evet, aslında bu tarz projelerde özellikle radyo drama alanında böyle yani 20'lerinde 30'larındaki bir işte genç örneğin bir anda işte 5 yaşına dönebiliyor. İşte diyor evet. Merhabalar, nasılsın diyor. Sonra daha sonra biraz daha büyüyor, olgun bir kadın oluyor. Evet çocuklar, bunları böyle yapmalısınız şeklinde belli uyarılar vererek aslında hem çocuklara hem gençlere güzel şeyler açılıyor. Evet, şu anda belki eskisi kadar gençlerimiz radyo dinlemiyor olabilir ama hala işte sürekli dinleyen ve bunlardan bir şeyler öğrenen bir kesimimiz de mevcut.
5: Evet.
6: Evet. Peki TRT'nin TRT Geleceğin İletişimcileri yarışmasına başvurmaya nasıl karar verdin?
5: Ben böyle bir yarışmadan bir haberdim. Bunu yine akademisyenlerimiz söylemişti bize. İşte bu alanda proje hazırlarsanız TRT'nin size getirisi çok fazla olacak diye. Bir CV'de yazması bile çok güzel bir artıydı benim için. Akademisyenlerimizin izleniminde, yol gösterimi sürecinde hazırlamam gerektiğini düşündüm. Çünkü İlk başta söylediğim gibi kendimiz bir şeyler yaparsak bir yerlere gelebiliriz. Bir sıradan bir stüdyoda staj yapmak yerine TRT'de staj yapmak benim için çok güzel olacaktı. O yüzden TRT'ye proje hazırlamaya karar verdim. Öylelikle gelişti.
6: Bu arada TRT Geleceğin İletişimcileri yarışması her sene iletişim fakültesi okuyan ve iletişim alanında aslında ilgisi olan gençlere bir yarışma hazırlıyor. Bu yarışma kapsamında işte belli kategorileri bulunuyor. İşte gazetecilik alanında olsun, radyo alanında olsun. Bunun haricinde halkla ilişkiler bölümü içinde farklı alanları aslında mevcut. Yani işte ana haber sunumu, habercilik ya da işte canlı yayın sunumu gibi aslında alanlar da var. Birçok kategoride hangi alana ilgin varsa o alanda katılım sağlayabiliyor iletişim okuyan gençler. Aynı zamanda animasyon alanında da kendini geliştirmek isteyen, bu alanda böyle ilgisi olan gençlerimiz de yine bu alanlarda yarışmaya katılabiliyorlar. Bu yarışmanın şöyle bir güzelliği var. Hem para ödülleri mevcut. İşte 150 bin lira, 100 bin lira, 50 bin lira, 70 bin lira, 20 bin lira. Evet. Hem bunlar işte gençlerin biraz daha böyle işte gayret etmesi destekliyor tabii ki. Yani sonuçta bu öğrenci bu parayı kazandığı zaman işte ödülü kazanıyor. Hem mutluluk verici bir şey. Orada gidiyorsun yarışmada, ya işte birinci oldun, ikinci oldun, belki sıralamaya girdin şeklinde ismin takdim ediyor. Onlardan bilgiler alabiliyorsun, onlarla sohbet edebiliyorsun. Bunun haricinde TRT sana şöyle bir avantaj da sağlıyor. Sen bu yarışmada eğer bir işte bir kategoride dereceye girdiysen, sıralamaya kaldıysan diyor ki ben sana staj imkanı sağlıyorum. Yine bu sene de böyle olacak diye tahmin ediyorum. Tabii ki açıklanmadı ama sana staj imkanı sağlıyor. Yani sen orada gidip işte yarışmayı kazanmışsın ya da belli bir derece elde etmişsin. Gidip orada staj görebiliyorsun. Orada işin uzmanlarından bilgiler alabiliyorsun. Ve bir nevi aslında kariyer yolculuğunun da önü açılmış oluyor. Orada aynı zamanda uzman isimler oluyor. Onlar seni görüyor, keşfediyor, seni yönlendiriyor. Bak diyor, şu alanlara git, şu alanlara yönel diyor. Aynı zamanda orada sen yarışmayı kazandığında sana eğitimler veriliyor. Sadece onunla da sınırlı kalmıyor. Aslında Geleceğin iletişimcileri yarışması o kadar kapsamlı ve o kadar değerli ki sadece paralı ödülüyle ya işte ben yarışmaya kazanayım, para kazanayım gideyimle bitmiyor aslında. Sana eğitimini veriyor, staj imkanı sağlıyor, üstüne işte para veriyor. Ya üstüne uzmanlarla tanışma imkanı sağlıyor. Aslında çok kapsamlı ve güzel bir yarışma diyebiliriz ve bunun yani bu yarışmanın geleceğin iletişimcileri yani gençlere, yeni nesil gençlere tanınmasına çok daha ayrı bir avantaj ve güzellik diyebiliriz.
5: Kesinlikle öyle.
6: Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
5: Çok güzel iş imkanları sağlıyor dediğiniz gibi bize. Farklı kategorilerde hazırladığımızda radyo alanındaysa radyo alanında tekrardan eğitim görmemizi sağlıyorlar. Yine söylediğiniz gibi sadece maddi açıdan bakmamak gerekiyor. Çünkü

0: Hayat bir yerden sonra bitebiliyor ama oradaki kazandığın bilgi, edindiğin bilgi
1: Evet.
0: ömür boyu seninle birlikte devam ediyor ve geri kalan hayatında da ışık sağlıyor aslında sana, yol gösteriyor. Çünkü oradaki edindiğin bilgiler bir zaman sonra bitmeyecek. Sen peşine düşersen devam edecek ama kazandığın kazanç bir yerden sonra bitecek ve unutacaksın sen onu. Sadece öyle bakmamak gerekiyor. İyi bir yerlere gelebilmek için, güzel şeyler başarabilmek için ilk adım TRT olması gerekiyor bence bir öğrenci için.
1: Peki bu tarz yarışmalar sence bir iletişimciyi törpülüyor mu yoksa kamçılıyor mu?
0: Kamçılıyor da diyebiliriz, ileriye taşıyor da diyebiliriz. Çünkü gerçekten yine söylediğim gibi sabır gerektiren bir iş. Bilgisayarın başına oturduğunda kurgu bir saatte bitecek dediğinde bir saatte bitmiyor kesinlikle. Bu seni kamçılıyor işte. Bir saat süre biçmiştim ama bitmedi bir saatte diye pes etmek geliyor bazen insanın içinden ama pes etmeyip devam edersen kendine güveni artıyor bence insanın. Hem kamçılıyor hem güveni artıyor. Hani bu projeyi de tamamladım, bunu da başardım diye hiçbir yere gelemese bile, şu an sonuçlar açıklanmadı ama hazırladığım projelerde bir yere gelememiş olsam bile güvenim artmış olacak. Arttı da zaten. Hani en azından bu projeyi hazırladım, bu emeği gösterebildim, bu gayreti sarf ettim ve kendimce bir yerlere gelebildim. Demek insana verebileceği en güzel hediye olabilir bence.
1: Tabii ki sonuçta senin o gönderdiğin sesleri de yine o alanda uzman kişiler dinliyor. Yani işte öğretim görevlileri olsun, işte görev alan kişiler olsun. Onlar dinliyor senin gönderdiğin sesi. Aslında onlar değerlendiriyor. Yine onlara ulaşıyor. Ya da onu geçtim. En azından içinde bir his kalmıyor. En azından denedim. Olduysa da olmadıysa da
0: Evet.
1: bir daha denerim, tekrardan denerim, farklı
0: Kesinlikle
1: alanlarda
0: öyle.
1: denerim, farklı yarışmalara katılırım. Sadece TRT geleceğin iletişimcileri yarışmasıyla da kalmıyor. Aslında iletişimciler için farklı alanda işte belgesel kategorisi olsun, kısa film kategorisi olsun ya da aynı zamanda radyo alanında farklı alanlarda, farklı kategorilerde de yine yarışmalar düzenleniyor. Bunları işte sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz ya da internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. İşte başvuru tarihlerini kaçırmadan bunları da başvurunuzu gönderdiğinizde belki ulusal belki uluslararası alanda hem Türkiye'yi hem de kendinizin yaptığınız projeleri temsil edebilirsiniz diyoruz. Peki yarışma sürecine katılım sağladın fakat bundan sonraki süreçte sence seni neler bekliyor? Hedeflerin neler?
0: Daha zor bir süreç bekliyor aslında benim. Zor bitti, çok daha zor olan kısım başladı bence. Çünkü bundan sonrasında işin içinde mutfağında olacağız. Zor olacak, yorucu olacak ama çok eğitici ve öğretici olacak inşallah. Çünkü kısmet olur da gidersem TRT'ye, orada işin içindeyim, mutfağındayım. İşte kamera kullanmayı, radyoda, stüdyonun başında olmayı, bunları öğretecekler bana orada, öğreneceğim. Zor bir süreç bekliyor ama çok da keyifli olacağını düşünüyorum. Çünkü ilk başta hayalini kurduğum, hedeflediğim yer, hani bu bölüme geldiğimde stüdyoda, kamera önünde, kamera arkasında diye hayalini kurduğum yer aslında TRT'de benim için öyle olacak diyebiliriz. Hem keyifli olacak hem zor ve yorucu olacak. Öyle bir süreç bizi bekliyor.
1: Çok güzel. Aslında bizim mesela şöyle gençlerimizi konuk alıyoruz. Yeni Nesil Anlatıyor diye bir program sunuyoruz. Hem onların sesi oluyoruz hem bilinenlerin aksine yani yanlış bilinen doğruları da aslında vatandaşlarımıza aksarmış oluyoruz. Bu manada da aslında aynı zamanda işte bu programa katıldığında vatandaşlarımız, gençlerimiz kendini deneme imkanı buluyor. Yani işte belki radyo alanında şey vardır, ilgisi vardır ya da aynı zamanda işte programlar yapmak istiyordur ya da kendini belki ifade etmek istiyordur. Ya işte ben şu bölüm okuyorum, şu alanda okuyorum. Sadece üniversite öğrencilerini de almıyoruz bu arada her yaştan. Yani neyin nesli olan herkesi bu programa konuk alıyoruz ve aslında onun düşüncelerini, duygularını bu programda vatandaşlarımıza biraz daha böyle işte Y kuşağı dediğimiz aslında kesime aktarıyoruz diyebiliriz. Peki, şunu da soracağım. Medya sektörünün sence önü açık mı yoksa kapalı mı?
0: Şimdi şöyle, kopyala yapıştır yapanlar için o devir kapanıyor diyebiliriz. Çünkü yapay zeka her şeyi eline almaya başladı. Ama önceki sorularda da cevapladığımız gibi işe ruh katmak kısmında yapay zeka bunun önüne geçemez diye düşünüyorum. Yine söylediğim gibi yapay zekaya bir metin yazdırabilirsin ama o ruhu ne kadar alabilirsin, tadabilirsin, bu kısım çok tartışılır. O yüzden belli bir kısımda önü kapalı, belli bir kısımda önü açık diye düşünüyorum ben.
1: Evet, kendini ne kadar geliştirirsen, kendini ne kadar bir şeyler
0: Kesinlikle
1: katarsan
0: öyle.
1: aslında o kadar öne açık. Evet şu an diyoruz ya işte radyo mu kaldı? Biz artık telefondan dinliyoruz ya diyoruz ki ya ben artık televizyonu izlemiyorum. Artık sosyal medyadan bir şeyleri takip ediyorum. Evet bunlar mevcut. Yani biraz daha gençlerimizin, iletişimcilerimiz bizim biraz daha böyle yeni nesil şeyleri, teknolojiye de ayak uydurması gerekiyor. Bu her bölüm için geçerli. Sadece bizim için de geçerli değil. Teknolojiye ayak uydurmazsanız geride kalırsınız maalesef. Bu da bir gerçek. Yani
0: Maalesef.
1: Bitiyor mu? Bitmiyor. Sosyal medya alanından insanlar bir şey yapıyor. Televizyon belki hadi bitmedi. Hala tabii ki büyük güç onda ama sosyal medya haberciliğine yöneliyor insanlar. Oradan takip etmeye başlıyor. Aslında işimizi kolaylaştırıyor. Yani önceden biz İşte akşam haber saati gelmeden o haber hakkında bilgi sahip olamıyorduk. Başka bir şehirde, belki başka bir ülkede meydana gelen olay hakkında. Fakat şu anda cebimizde telefonlar, bilgisayarlarımız anında, hatta saniyeler içinde biz o olay hakkında bilgi sahip olabiliyoruz. Belki görüntüsü önümüze çıkıyor, belki videosunu izliyoruz. Bu manada da aslında sosyal medya haberciliği de büyük bir ivme kazanmış durumda. Yani ya işte yapay zeka geldi, ben işsiz mi kalacağım diye düşünmeyin. Bir şekilde farklı alanlarda önü açılıyor. Şu anda yapay zeka teknolojileriyle belki içerikler üretiyorlar. Yani ne oluyor? Önceden işte bir kurgu yapıyorsun mesela, 24 saat, 2 gününü, 3 gününü o kurgu alırken şu anda yapay zeka teknolojisiyle birlikte bu 10 dakikaya iniyor belki de.
0: Kesinlikle
1: Yani
0: öyle.
1: işini bir nevi kolaylaştırıyor. İşsiz mi kalacağım diye düşünmeyin. Tam tersi, ne kadar ayak uydurabilirim, ne kadar geride kalmam diye kendinizi biraz daha böyle bilgi sahibi, donanım kattığınızda geride kalmaz ve işsiz kalmayacaksınızdır.
0: Doğru kullanıldığı sürece bir adım öne taşıyacaktır kesinlikle.
1: Aynen öyle. Doğru kullanmak ve bilinçli kullanmak çok önemli. Şu
0: Kesinlikle
1: anda
0: öyle.
1: yani yapay zekayı bilinçsiz bir şekilde çok kötü kullanan
0: Maalesef.
1: Vatandaşlarımız da var yani. Bilmiyor, öylesine bir şeyler soruyor, soruyor, soruyor. Aslında verimli kullansa onun için çok daha katkı sağlayacak, onu ileriye taşıyacak, işlerini kolaylaştıracak.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ya şey diyor, benim bilgilerimi alıyor, bilgilerimi çalıyor diye düşünüyor. Evet, tabii ki bilgilerini alıyor. Sen ona bir şey vereceksin ki o da sana bir şeyler verebilsin. Yani bir şeyler vermeden bir şeyler alınmıyor maalesef. Yani bir şekilde dönmesi lazım bu döngünün.
0: Kesinlikle öyle.
1: Evet. Geleneksel yayıncılıkla yeni nesil dijital dünya sence nerede birleşiyor?
0: Şimdi şöyle, geleneksel yayıncılık dediğimiz radyoya giriyor sanırım.
1: Evet.
0: Radyo ve televizyon aslında, radyo hiçbir zaman ölmedi. Ölmeyeceğini de düşünüyorum ben. Çünkü radyo insanı bulunduğu anın içinde yakalıyor. Televizyon izlemek için, mesela bir dizi film izlemek için boş zamanını oluşturuyorsun. Diyorsun ki şu saatte televizyon izleyeceğim ya da bugün film izleyeceğim diye. Zaman yaratman gerekiyor onun için, ama radyo için öyle değil. Arabada giderken radyoyu açıyorsun, müzik dinliyorsun veya haber dinliyorsun. Dinleyebiliyorsun. Evi toparlarken dinleyebiliyorsun. Dediğim gibi arabada giderken dinleyebiliyorsun. Kırsal kesimde insanlar çalışırken tarlada, bahçede, onlar o zaman zarfında, o sürede dinleyebiliyorlar. İnsanı bulunduğu anın içinde yakalaması, ulaşılabilir olması aslında çok fazla katkı sağlıyor ve ölmeyeceği anlamına geliyor bence. Çünkü bir de eski insanların, biraz yaşlı kesimin radyonun daha doğru olduğu hakkındaki savunmaları, çok sıkı tutumları radyonun ölmeyeceği anlamına da geliyor bence. Çünkü onlar sürekli radyo dinliyorum, televizyon dinlemek yerine radyo izliyorum gibisinden konuşuyorlar. Çünkü radyonun her zaman doğru bilgiyi vereceğine inanıyorlar, ona inanmışlar. Bu zamana kadar hep böyle gelmiş. Savaş zamanlarında televizyon yokken radyodan bilgi alınıyordu ve radyoya güveniyorlardı. Çünkü başka güvenebilecekleri bir kaynak yoktu. O zamandan bu zamana hiç ölmedi bence radyo ve ölmeyeceğini düşünüyorum. Devam edecek bu böyle.
1: Evet, hatta şöyle bir şey de var. Radyonun ilk çıktığı zamanlarda böyle uzaylı ile ilgili böyle bir şeyler, aslında radyo drama tarzında bir şeyler yapmışlar. Vatandaşlar duyup onu, aa işte dünyaya uzaylılar mı saldırıyor, uzaylılar mı
0: Kesinlikle.
1: gelecek gibisinden aslında bir paniğe düşmüşler. Böyle dışarılara falan çıkmışlar. Böyle bir şey de var, böyle komik bir an da
0: Evet,
1: var aslında ilk
0: biliyorum.
1: başında. Yani zamanla evrimleşiyor aslında. Şu anda radyoda evrimleşiyor. Yani sadece radyo deyince aklınıza şey gelmesin. Ya işte ben arabamdan dinliyorum, evimde radyomdan dinliyorum, işte planımdan belki dinliyorum. O şekilde düşünmemeniz gerekiyor. Şu anda podcast olarak karşımıza çıkıyor
0: Kesinlikle
1: aslında.
0: öyle.
1: Hani dijital farklı platformlardan dinleyebiliyoruz. Her an her saniye dinleyebiliyoruz. Yani internetimizin olmasına dahi gerek yok. İşte sevdiğiniz, beğendiğiniz belki işte o podcast'i, o yayını indiriyorsunuz. Daha sonra istediğiniz zaman her an her yerde dinleyebiliyorsunuz. Sadece hani aklınıza dediğim gibi arabalardaki ve o dinlediğimiz radyolardaki
0: Kalıplaşmış
1: aynen
0: standart
1: kalıplaşmış
0: radyolar.
1: şeyler gelmesin. O bile evrimleşiyor. Yani şu an podcast adı altında insanlar günlük işte kısa bilgiler olsun ya da bilgi edinmek istediği şeyler olsun, çalışırken, bir şeylerle ilgilenirken, yani evet bir şeyleri her an her saniye izleyemiyoruz ama işte bir işle uğraşırken, bir spor yaparken insan, vatandaş, gençlerimiz özellikle bilgi sahibi olmak istiyor belli bir konu hakkında. Bunun zamanı olmadığı için aynı anda iki işi birden yapabiliyor aslında.

0: Yani belli bir şey yaparken, belki sporunu yaparken arkada işte su hakkında bir bilgiye sahip olabiliyor. Bu manada da aslında radyo gelişen ve büyüyen bir şey. Yani bitmedi aslında. Sadece isim değiştirdi diyebiliriz.
1: Kesinlikle öyle. Radyo tiyatrosu olsun, dediğiniz gibi podcastler olsun. Doğru kullanıldığı sürece insanı çok ileriye de taşıyor. Bilgi alıyor, dediğiniz gibi bilgi almasını sağlıyor. Ama insan farkında değil bence bunu. Podcast dinliyorum diyor aslında ama radyoda dinliyor bunu ve ona sorduğunda radyo öldü mü dediğinde öldü diyebiliyor. Çünkü kalıplaşmış bilgiler var toplumda. İşte radyo dinlemiyorum, radyoda haber mi dinleyeceğim, onlar eskide kaldı gibisinden söylemler mevcut ama dediğiniz gibi yine podcastlerle, radyo tiyatrolarıyla ve sevdiğimiz parçalarla, listelerle birlikte hala ölmedi ve devam ediyor.
0: Çok güzel. Peki mezuniyet sonrasında kafandaki ilk kariyer durağı neresi?
1: Akademisyenlik istiyorum ben, kısmet olursa. Başka alanlara da gidebilir aslında öğrenciler. Yönetmenlik olsun, dediğim gibi kameramanlık olsun. Sektörde iş alanı bayağı fazla ama akademisyenlik bu işin bence en güzel, en zirve noktası. Yani insanlara bir şey öğretmek, bir şey katmak beni çok mutlu ediyor. Bu davetiniz için de teşekkür ederim. Hani insanlara dokunabiliyorsam, bir yüreğe dokunabiliyorsam bu beni mutlu ediyor. Bunun için akademisyenlik okumak istiyorum ben. O alanda ilerlemek istiyorum. O şekilde.
0: Aslında siz de gelişecek yeni geleceğin iletişimcilerine bir şeyler öğretmek, bir şeyler katmak için bir akademisyenlik yolunda ilerlemek istiyorsunuz diyebiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Şu anda aslında Kayseri Üniversitesi'nde 2 senelik bir bölüm okuyorsun. Fakat daha sonrasında Erciyes Üniversitesi'nde de aslında radyo, televizyon ve sinema bölümü var. Yani
1: Dikey
0: dikey
1: geçiş.
0: geçişle birlikte o bölüme geçip 4 yıla tamamlayıp ardından akademisyen olarak aslında yüksek lisans aşamalarını tamamladıktan sonra bu görevine belki de başlayabilecek diyebiliriz.
1: İnşallah, teşekkür ederim. Ama dediğim gibi bölümde teknik derslerimiz olduğu için çok farklı alanlara da geçiş sağlayabiliyoruz. Mühendislik mesela pek bilinmiyor. Radyo ve televizyon teknolojisi dediğinde herkes bir mikrofonun karşısında, kameranın önünde olduğunu düşünüyor ama mühendisliğe de tamamlanabiliyor. Buradan bunu da duyurmak istiyorum. Bu alanı düşünen insanlar varsa, hani çünkü mühendislik YKS sonuçlarına göre gelemeyen öğrenciler bu alandan geçiş sağlayabilirler. Hani 2 yıl burada mühendisliğin temelini atıp daha sonrasında mühendisliğe geçiş sağlayabilirler. Çünkü mühendisliğin temel derslerini de, teknik derslerini de biz görmüş oluyoruz burada. Yani radyo ve televizyon teknolojisi sadece mikrofon önü ve kamera önünden ibaret değil. Teknik bilgilerin de çok fazla olduğu bir bölüm açıkçası. Ya, geçiş sağlanabilir bu bölümlere de. Bunu söylemek istiyorum.
0: Çok güzel. Peki Kayseri Üniversitesi'nde bu bölümü düşünenlere tek cümlelik tavsiyen ne olur? Bu arada gençler demiyorum. Çünkü şu anda aslında 40'larında, 50'lerinde bile bu bölümü okuyan aslında vatandaşlarımız var.
1: Sınıf arkadaşım var zaten 40 yaşında. Azim ve istek gerekiyor kesinlikle. Söylediğim gibi ya, 40 yaşındaki sınıf arkadaşım. Diyorum ki nasıl bu heyecan, bu işte çabalama, azim sende nasıl var abla diyorum. Bitmiyor ki Zeynep diyor, işte içimde bir şekilde diyor. Yarışmaya proje gönderemiyor, yarışmada yaş sınırı olduğu için, ama bize sürekli şey diyor, işte bu fikrim şey diyor, aklıma böyle bir fikir geldi diyor, bunu işe çevirip diyor gönderebilirsiniz aslında diyor. Hiç durmuyor mesela, bizim için çalışmaya, üretmeye başlıyor. İnsanın içinde böyle bir azim, çaba ve istek varsa, küçücük bir fikri kocaman bir emeğe dönüştürme azmi ve sabrı varsa, çok güzel bir bölüm. Çok ileriye taşıyabilecek, kişiyi çok ileriye taşıyacak çok güzel bir bölüm.
0: Peki bu bölüm okuyacak birine ne tavsiye verirsin?
1: Sabırlı ol. Sabır gerektiren bir iş çünkü. Sabır ve azim bu işin temeli bence.
0: Evet. Aslında biraz önce cevabını aldım ama şunu da sormadan edemeyeceğim. Artık televizyon öldü, her şey dijital ve telefondan ibaret diyenlerden misin? Yoksa geleneksel ruh asla bitmez diyenlerden misin?
1: Yok, ben geleneksel ruh bitmez diyenlerdenim. Çünkü bu dijitalleşmenin sonu gelmeyecek. Sürekli her gün bir yenisi eklenerek daha da büyüyecek, karşımıza çıkacak ama geleneksel bence hiçbir zaman ölmeyecek. Gelenekseli dijitale taşıdığımızda geleneksel zaten ölmemiş oluyor. Yine söylüyorum. Projemde olduğu gibi geleneksel bir türküyü dijitale taşıdığında ne gelenekseli öldürüyorsun ne dijitalin önüne geçmiş oluyorsun. Aslında ikisini birlikte birbirine geçirip çok güzel bir iş çıkarmış oluyorsun. Geleneksel ölmeyecek bence.
0: Evet, bir de şöyle bir konu da var aslında. Herkesin elinde telefonla içerik ürettiği aslında bir çağdayız. Okulla iletişimci olmanın gerçek bir avantajı kaldı mı sence?
1: Nasıl kullandığımıza bağlı aslında bu da yine. Nitelik tabii ki her zaman kişiyi bulunduğu ortamdan sıyırıyor ama okul okumadan, bir eğitim almadan çok güzel yerlere gelmiş influencerlar da var tabii ki çağımızda. Emek veriyorlar, onlar da emek veriyorlar ama tabii ki şey yok. Temel altyapı yok ve nitelik yok. Bilmeden içerik üretmeye başlıyorlar. Cezalar vesaire sonra onlara yükleniyor. İşi bilerek yaptığında çok güzel yerlere gelebilirsin. Bu okul okumak, okullu iletişimci olmak aslında çok güzel fayda sağlayabiliyor doğru kullanmayı bilirsen. Ama dediğim gibi okul okumadan, nitelik kazanmadan çok güzel yerlere gelmiş insanlar da var, ünlüler de var. Bilmek her zaman kişiyi, doğru bilgiyi bilmek her zaman kişiyi bir yukarıya taşır.
0: Tabii ki yani teorikle pratik birleşip daha güzel işler ortaya çıkabilir yani. O yüzden hani teorik önemsiz diye geçmememiz
1: Kesinlikle
0: gerekiyor.
1: öyle.
0: Peki sosyal medyada tutulmak için hızlı ve tüketilebilir içerik üretmek zorundayız. Bu durum üreticinin ruhunu ve derinliğini sence öldürüyor mu?
1: Bence öldürüyor çünkü bir anlık bir videoyla, sadece birkaç saniyelik, 30-40 saniyelik bir videoyla milyonlar izlenebiliyor aslında ama bir zaman sonra unutuluyor bu. Mesela 43-80 dayı var, herkes bilir. Bir ara bayağı popülerdi, herkes biliyordu ama zaman sonra unutuluyor. Eskiyor, gidiyor, çürüyor yani bunlar. Ya birkaç tıklanma için bunlar ruhu öldürüyor bence.
0: Evet. Bir de şöyle bir şey de var aslında. Medya sektörü için kesinlikle İstanbul'a gitmek şarttır diyen bir kesim de var. Sence kesinlikle İstanbul'a gitmek şart mı bu sektör için? Yoksa Anadolu'da da merkeze kafa tutan güçlü projeler yapılabilir mi?
1: Kesinlikle yapılabilir. Çok güçlü, çok sağlam bir proje hazırladığında Anadolu'da da tutulabilirsin. Bulunduğun kesime göre aslında hazırladığında bulunduğun kesim de seni destekleyebilir. Mesela Anadolu kesiminde söylediğiniz gibi kırsal alanı etkileyebilecek bir proje hazırladığında onlar seni destekleyebilir ve bu seni ileriye taşıyabilir. Bulunduğun alana göre bir şeyler hazırlamak her zaman faydalı olacaktır. Ama tabii ki işin mutfağı bence İstanbul ve Ankara. Hani hiçbir şey yapmadan sadece çalışmak istiyorsan oralarda çalışabilirsin ama özgünlüğünü, kendini göstermek istiyorsan kırsal kesimde Anadolu gibi bir bölgede çok güzel yansıtabilirsin bunu. Bence aslında burada doğuyor her şey. Çünkü özgünlüğünü, kendini, fikrini burada daha iyi lanse edebiliyorsun. Çünkü bir destek yok. Her şeyi tek başına kendin yapmaya çalışıyorsun, kendin ulaşıyorsun. Ama Ankara ve İstanbul'da bu işin mutfağında zaten kamera elinin altında, mikrofon elinin altında her şeye kolay ulaşım sağlanabiliyor. Kolay ulaşım da bence biraz sınırlandırıyor insanı. Çünkü zaten bu bilgiye ulaşabileceğim, bunu halledebileceğim deyip insan tembelleşebiliyor. Ama zor olduğunda, bir şeyler başarmak zor olduğunda her zaman kendini göstermenin, kendinin farkına varması gerektiğinin farkına varıyor diyebiliriz aslında.
0: Evet, ben de öyle düşünüyorum bu arada. Ama şuna da değinmek istiyorum. Bence bu bölümü okuyan, bu sektörün asıl mutfağı İstanbul veya Ankara olmaktan çıkmalı artık. Yani işte farklı bölgelerde de
1: Kesinlikle.
0: aslında bu bölüme ilgisi olan, bu bölümde çalışmak isteyenlerin için biraz daha böyle kapı ve yol açılması gerekiyor diye düşünüyorum. TRT'nin bile mesela her yerde bir merkezi, her yerde bir çalışma kurumu yok. Biraz daha bunu arttırmalı bence. Çünkü çok fazla şu an iletişim bölümü okuyan öğrencimiz var. Çok fazla özel sektörde çalışmak istemeyip kamu alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencimiz var. Bunlar için aslında biraz daha önünün açılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü şu anda işte İç Anadolu bölgesinde olsun, doğu kesimlerinde olsun, batıda olsun fark etmiyor. İstanbul'a gidecek maddiyatta olmayan ya da
1: Kesinlikle
0: orada
1: öyle.
0: belki ayakta tutunamayacak o kadar çok gencimiz var ki. Evet tabii ki bir şeyleri kazanmak için, bir şeyler elde etmek için belli zorlu aşamalardan geçmemiz gerekiyor. Ama bence biraz daha kolaylaştırılabilir. Yani biraz daha yapıcı olunabilir aslında. Bunun için işte yeni projeler geliştirilebilir. Belki daha fazla kurum oluşturulabilir. Çünkü evet bu işin asıl mutfağı İstanbul, Ankara gibi iller. Fakat yani işte Kayseri'nin de bu işe ihtiyacı var.
1: Kesinlikle
0: Ya,
1: öyle.
0: ya da Malatya'nın da bu işe ihtiyacı var. Antalya'nın da, İzmir'in de, farklı illerin de aslında bu alanda bir şeyler yapmaya ihtiyacı var. Yerel anlamda belki işte biraz daha kapı açılınabilir. Bu manada keşke biraz daha bir şeyler yapılsa diyorum.
1: Çok parlak fikirleri olup aslında ulaşamayan insanlar var dediğiniz
0: Evet.
1: gibi. Mesela doğunun bir şehrinde Erzurum'da, mesela Erzincan'da olup orada yaşayıp çok parlak fikirleri, eğer üzerine düşünse çalışırsa çok iyi yerlere gelebilecek fikirler var ama işte maddi manevi buna destek olunmadığı takdirde sönüyor. O yıldız parlıyor, bir anda parlıyor, bir anda sönüyor. Dediğiniz gibi destek olunması gerekiyor. Birçok şehirde, birçok bölgede TRT'nin bunu buradan duyurmak istiyoruz. Emek vermesi gerekiyor aslında. Öğrencilere istihdam sağlaması gerektiğini düşünüyorum ben de.
0: Evet, belki de bu yarışmalar bunun için bir adım olabilir diyebiliriz.
1: Kesinlikle.
0: Peki TRT gibi büyük yarışmalarda ödül almak mı daha değerli, yoksa sosyal medyada viral olup milyonlara ulaşmak mı?
1: Yine ilk başta da bunun cevabını vermiştik aslında. Birkaç tıklanma tamam, çok güzel getiriler getirebilir sana, çok güzel paralar sağlayabilir, ama yine geçip gidecek bir şey bu. Söylediğim gibi unutulacak, bir zaman sonra unutulacak, ama TRT'de kazandığın ödül olsun. Evinin bir köşesinde duracak ve baktıkça hep onu hatırlayacaksın. O güzel anları hatırlayacaksın tekrardan. Her zaman TRT'den kazandığın, sadece TRT alanında değil aslında, her zaman kazandığın şey, emeğinin karşılığını alıyorsun sen orada ve onu asla unutamıyorsun. Çünkü arkasında ne kadar çaba var, ne kadar emek var, onu sadece sen biliyorsun. Ama birkaç izlenme, sadece bir video, birkaç saniyelik bir video, birkaç saniye, yani sadece dediğim gibi çekiliyor, o an gönderiliyor ve milyonlar izleniyor. Çok güzel getirisi oluyor, ama TRT'nin çok güzel getirisi olmasa bile, yani sadece TRT için değil bu.
0: Yarışmalar için.
1: Yarışmalar için yani. Çok güzel getirisi olmasa bile arkasında çok güzel bir emek var ve bunu görüyorsun baktığında hep. Onu tercih ederdim ben kesinlikle.
0: Evet. Bir de önemli olan şu anda bence ünlü olmak, işte milyon izlenmeler almak değil. Yani belli bir üste çıktığında, o milyon izlenmeleri aldığında, ünlü olduğunda orada kalabilmek önemli. Çünkü şu anda izle ve unut şeyindeyiz. Yani şu an izlediğimiz şeyi bir hafta sonra hatırlamıyoruz bile. Ya da gündem olmaktan çıkıyor. Ya bu burada mıymış dediğimiz şey. İki ay sonra hiç, yani gündemde dahi olmuyor. Aslında şu an izlediğimiz şeyleri o kadar hızlı tüketiyoruz ki. Yani ekran süremiz de aslında düştü. Yani artık 4-5 saniyeleri düştü diyebilirim neredeyse. Gitgide de yani azalıyor yani. Şu an işte bir kişi bir şey izlediğinde, video izlediğinde 8 saniye izliyor. Daha sonra kaydırıyor. Tekrardan kaydırıyor. Bunun tabii farklı anlamda sağlık açısından da zararları olduğu gibi tüketim anlamında da, yani beynimizi aslında çok fazla boş şeyle dolduruyoruz diyebilirim.
1: Kesinlikle öyle. İşte yani, bunlar da, videoların kısa olması insanı kötü etkiliyor dediniz ya, bunu da söylemek istiyorum. Bir televizyon açıyorlar, dizi veya film mesela sarmıyor deyip kapatıyorlar. Aslında biraz bekleseler o hikaye zaten bir saatten sonra başlıyor, belki yarım saatten sonra başlıyor, ama sabır da tamamen tükenmiş durumda. Çünkü bu 8 saniyelik, 10 saniyelik videolara alıştıktan sonra o diziler, derin diziler anlamını yitiriyor ve izleme şeyi düşüyor. Televizyon izlenmiyor artık, televizyonun başına geçmiyorum diyorlar. Gerçekten de geçmiyorlar. Çünkü bu videolara esir oluyorlar. Bunların şeyi altında kalıyorlar. O yüzden televizyonda bitiyor bu durumda.
0: Aslında şöyle bir ikilem de var. Aslında diyoruz ki ya işte bir şeyler hızlı akıyor. Hemen yetişmem lazım, hemen izlemem lazım, hemen tüketmem lazım şeyindeyiz, ama aynı zamanda bu kafada olurken bir de şöyle bir şey de var. O sosyal medyadaki o izlediğimiz videolar bizim zamanımızdan çok büyük bir vakit çalıyor aslında. Zamanımızı Sinir çalıyor ve zamanımızı tüketiyor. Evet, biz belki bir saatlik, iki saatlik bir diziyi, filmi izlerken zaman kaybı olarak görüyoruz, ama bizim o izlediğimiz işte beşer onar saniyelik, belki birer dakikalık o reelsler, o videolar bizim saatlerimizi çalıyor. Yani evet, bir saat içinde belki sadece bir dizi ya da bir film izlemiyoruz, ama o saat içinde bir sürü, yüzlerce, 150-200 tane belki video izliyoruz ve beynimize de bir karmaşa oluyor. Yani ne izlediğimizi anlıyoruz, ne belki bize bir şeyler katıyor. Tabii ki yararlı içerikler de çok fazla var. Kesinlikle. Yani bir şeyler öğreniyoruz. Yani şu çok değerli. Yani 1,5-2 dakika içinde kısa ve net bir şekilde bir bilgiye sahip olmak, bir bilgiyi aktarabilmek ve bir bilgiyi anlayabilmek çok önemli. Çünkü evet, gerçekten şu an o kadar tempo içindeyiz ki ya şunu da öğreneyim, şunu da yapayım, şu da olsun, işte şunu da katmam lazım falan diyoruz. Yani sürekli bir koşuşturma içindeyiz aslında. Bu da bizi etkiliyor.
1: Kesinlikle öyle. Dediğiniz gibi o izlerken aslında fark etmiyoruz, ama saatlerimizi alıyor orada ve bir şey katmıyor genelde. Dediğiniz gibi yararlı kullanırsan aslında çok güzel yerlere gelebiliyorsun. Çok güzel fayda sağlıyor sana aslında, ama faydalı kullanmadığın takdirde zamanımızı çalıyor ve beynimizi boş yere dolduruyor. Ama bir dizi ya da film izlediğimizde, mesela bir iki saatlik bir filmde izliyoruz, ama o an bir şey katmadığını düşünüyoruz. Sonrasında aslında hayatının geri kalanı için kapı araladığını düşünüyorum ben. Mesela sosyal medyada video kaydırmak yerine birkaç sayfa kitap okumak, oradaki kişiyi tanımak, aslında bir karakteri tanımak, insanın karşısındaki iletişime geçtiği kişiyi tanımasına yol açıyor bence. Çünkü okurken

0: asistan olarak mı kullanılacak?
1: Yine söylemiştik bunu da. Doğru kullanırsak aslında her zaman bizi bir adım ileriye taşıyacak ama yanlış kullanıyorsak, mesela kopyala yapıştır yapıyorsak işimizi elimizden alabilir diyoruz. Ama kurgu yaparken mesela dediğiniz gibi 24 saatte yapılacak bir kurguyu 10 dakikaya indirgeyebiliyor bu yapay zeka her zaman. Doğru kullandığımız takdirde bizi her zaman ileriye taşıyacaktır. İleriye taşıyan bir basamak olacaktır. Yanlış kullandığımız takdirde de işimiz elimizden çoktan gitmiş olacaktır zaten.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Çok güzel
1: ben
0: bir programdı.
1: Ben teşekkür ederim. Çok
0: son olarak buradan seni dinleyenlere, 91.8'den takip edenleri ve sosyal medya hesaplarımızdan izleyenlere neler söylemek istersin? Ne tavsiyelerde bulunmak istersin?
1: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim öncelikle. Sizinle sohbet etmek çok güzeldi. Tanışmak, burada olmak, bu atmosferi yaşamak çok güzeldi. İnsanın kendine güveni olması gerekiyor öncelikle. Kendine güveni tazelendiğinde her zaman iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum ben. Kendine güvendikten sonra hangi işi yapıyor olursa olsun, sadece benim mesleğim, okuduğum bölüm hakkında değil, hangi bölüm okursa okusun her zaman ileriye taşıyacaktır. İletişim en temel basamaktır insan için. Bu kadar. Bunları söylemek istiyorum.
0: Çok
1: tekrardan
0: teşekkür
1: çok teşekkür ederim. Davetiniz için.
0: Ben de konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir yayını, dolu dolu geçti. Birçok konuya aslında değindik diyebiliriz. Yeni Nesil Anlatıyor programımızda Zeynep Kibar'la birlikteydik. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na dair aslında bilinen yanlışlar, katıldığı kategori, bunun haricinde bu bölümü okumak isteyen öğrencilere ufak böyle tavsiyelerde de bulunduk diyebiliriz. Umarım bizi 91.8'den ve Kayseri Dar ekranlarından takip edenler de keyif almıştır. Bugünkü programımız bu kadardı. Gelecek hafta farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor sona erdi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haber bültenini aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Kayseri'de yamaç paraşütü faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla kurumlar arası istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda ortak protokol kapsamında yapılacak çalışmalar ve işbirliği süreçleri ele alındı. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 1200 gram kubar esrar ele geçirildi. Özel çocukların mücadele ettiği bir gülüş bir gol sloganı ile gerçekleştirilen futbol turnuvası sona erdi. Melikgazi ilçesi Selçuklu mahallesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
5: böyle ayrılık olmaz,
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz'da

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şeklinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdus Haber. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. İlk belirlemelere göre gemilerden birinde gözle görünür hasar bulunmazken diğer gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşüyor. Erdoğan, Putin'e yaptığı basın açıklamasında şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Akkuyu Santrali'nin açılışıyla yeni bazı santrallerinin açılış adımları birlikte atacağız dedi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Ahmet Yılmaz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerilimin artmasında endişe duyduklarını belirterek, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecini yeniden canlandırmak hayati önem taşıyor dedi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile görüştü. Görüşmede suçluların iadesi ve sınır aşan organize suçlarla mücadelede kesintisiz adli işbirliğinin altı çizildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
4: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Amilli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez sezonun son Grand Slam turnuvası ABD açığın ilk turunda ev sahibi ülkeden 2-0 yenilerek elendi. Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği, Rus ve Belaruslu oyuncular, antrenörler ve yetkililere yönelik kısıtlamaları kaldırdı. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Galatasaray MCT Teknik Erkek Basketbol Takımı 2026-2027 sezonu öncesi ilk hazırlık maçında Romanya takımını 87-69 mağlup etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Japonya'da artan ayı saldırıları ve insanlarla ayılar arasındaki karşılaşmaların rekor seviyeye ulaşması üzerine yapay zeka destekli kameralar, dronlar ve robot kurtlar kullanılmaya başlandı. Amaç ayıları öldürmeden yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallığın Falkland Adaları üzerindeki egemenliğine ilişkin ABD'nin tutumunu yeniden değerlendirebileceğini söyledi. Açıklama, Washington'ın Londra'yı savunma harcamalarını artırmaya zorlamak için Falkland politikasını değiştirmeyi değerlendirdiği yönündeki haberlerin ardından geldi. İspanya hükümeti, hem İsrail hem de Rusya'daki dijital forumların Avrupa Birliği'ni kutuplaştırmak ve bölmek amacıyla Septe kentindeki düzensiz göçmen akınını körüklediğine dair kanıtlar bulunduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler, Nepal'deki sel felaketinin geride en az 2,2 milyon ton enkaz bıraktığını belirterek, sellerin ülkedeki enerji altyapısına da önemli ölçüde zarar verdiğini bildirdi. İsrail polisi komiseri Daniel Levy, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin uyguladığı şiddet sebebiyle tüm dünyanın İsrail'e haydut ve cani devlet olarak baktığını söyledi. Polonya'da ilkokullar ve okul öncesi eğitim kurumlarında cep telefonu kullanımına ilişkin yeni düzenlemenin ülke genelinde yürürlüğe girdiği belirtildi. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi, İsrail'deki mevcut hükümet döneminde yaklaşık 109.141 dönüm Filistin toprağının gasp edildiğini bildirdi. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Bizarre beldesinde sabaha karşı bir camiyi yakma girişiminde bulundu. Bölgedeki duvarlara ırkçı ifadeler yazdı. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Madama beldesinde bir camiye akşam namazı kılındığı esnada göz yaşartıcı gaz attı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik denetimlerini sürdürürken, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle indirim öncesi fiyatların belirlenmesine ilişkin önemli kuralları hayata geçirdi. TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ev sahipliğinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın katkılarıyla 3-4 Eylül'de İstanbul'da Balkanlar ve Komşu Ülke Optimusmanları Deneyim Paylaşımı Forumu düzenlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treninin saatte 250 km hıza ulaştığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borçlarına yönelik avantajlı tecil ve taksitlendirme ile 183,3 milyar liralık borç taksitlendirildi. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı tarafından yılın ilk 6 ayında 24.424 işletmeye 27 milyar 79 milyon 887.920 lira destek sağlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak da balıkçılık sektörüne ilişkin, geçtiğimiz yıl tam 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış durumdayız. Neredeyse 100 ülkeye ihracat yapan çok kıymetli iş adamlarımız var. Hem yetiştiricilikte hem üreticilikte ülkemize kazandırdığımız döviz tutarı 2,3 milyar dolar dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve daha destekleyici küresel koşullar sayesinde gelecek dönem büyümenin kademeli olarak artmasını beklediklerini, 2027-2029 dönemi orta vadeli program ile kalıcı refah artışını temin etmek için yol haritasını ortaya koyacaklarını bildirdi. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 48,30, euro 55,95. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6691, çeyrek altın ise 10.923 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Ben İlayda Kaya. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini öngörüyoruz. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 29, en düşükse 13 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde durum şöyle. Bünyan, Pınarbaşı, Sarız 27, Akkışla, İncesu, Özvatan, Sarıoğlan, Tomarza 28, Develi, Yahyalı, Felahya 29, Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimize şöyle bir göz atalım. Yozgat 25, Nevşehir 27, Sivas 29, Niğde 30, Kırşehir ise 31 derece. Büyük kentlerde ise yaz esintisi devam ediyor. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir ise sıcak günlerden geçerek tam 36 derece olacak. Radyo Radar hava durumunu dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye, yapay zeka alanında küresel standartların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek, yerli ürün ve modellerin ihracatını kolaylaştırmak ve bölgesel liderliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası kuruluşlar ve ülkeler arasında mekik diplomasisini artırıyor. Fransız düşünce kuruluşu Eferes, Türkiye'nin savunma ihracatını 2020-2025 döneminde yaklaşık 5 kat artırdığını ve Avrupa'nın Türk savunma sanayisinin en büyük pazarı haline geldiğini açıkladı. Raporda Baykar, Aselsan, TUSAŞ, STM, Otokar ve Nurol Makina'nın Avrupa'daki büyüyen ağına dikkat çekildi. Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve ihtiyaçlarına uygun eğitimlere ulaşabilmeleri amacıyla E-Devlet'e entegre yapay zeka değerlendirme sistemini uygulamaya alacak. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı Jared Isaacman, yapay zeka sektörünün artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla veri merkezlerinin uzaya taşınmasını önerdi. Avustralya'da araştırmacılar, afet alanlarında arama kurtarma çalışmalarında görev alması amacıyla minyatür kamera ve tıbbi enjektörlerle donatılmış siborg hamam böcekleri geliştirdi. Rusya, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak internet ağı kurmak için adımlar atarken, Rasvet adı verilen sistemin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor.
0: Dijital Manşet.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haber bültenini aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Kayseri'de yamaç paraşütü faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla kurumlar arası istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda ortak protokol kapsamında yapılacak çalışmalar ve işbirliği süreçleri ele alındı. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 1200 gram kubar esrar ele geçirildi. Özel çocukların mücadele ettiği bir gülüş bir gol sloganı ile gerçekleştirilen futbol turnuvası sona erdi. Melikgazi ilçesi Selçuklu mahallesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
6: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
8: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
9: Şimdi gözümde canlandılar.
8: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
10: Böyle ayrılık
8: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz'da

yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. İlk belirlemelere göre gemilerden birinde gözle görünür hasar bulunmazken diğer gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşüyor. Erdoğan, Putin'e yaptığı basın açıklamasında şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Akkuyu Santrali'nin açılışıyla yeni bazı santrallerinin açılış adımları birlikte atacağız dedi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Ahmet Yılmaz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerilimin artmasında endişe duyduklarını belirterek, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecini yeniden canlandırmak hayati önem taşıyor dedi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile görüştü. Görüşmede suçluların iadesi ve sınır aşan organize suçlarla mücadelede kesintisiz adli işbirliğinin altı çizildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Amilli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez sezonun son Grand Slam turnuvası ABD Açık'ın ilk turunda ev sahibi ülkeden 2-0 yenilerek elendi. Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği, Rus ve Belaruslu oyuncular, antrenörler ve yetkililere yönelik kısıtlamaları kaldırdı. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Galatasaray MCT Teknik Erkek Basketbol Takımı 2026-2027 sezonu öncesi ilk hazırlık maçında Romanya takımını 87-69 mağlup etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Japonya'da artan ayı saldırıları ve insanlarla ayılar arasındaki karşılaşmaların rekor seviyeye ulaşması üzerine yapay zeka destekli kameralar, dronlar ve robot kurtlar kullanılmaya başlandı. Amaç ayıları öldürmeden yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallığın Falkland Adaları üzerindeki egemenliğine ilişkin ABD'nin tutumunu yeniden değerlendirebileceğini söyledi. Açıklama, Washington'ın Londra'yı savunma harcamalarını artırmaya zorlamak için Falkland politikasını değiştirmeyi değerlendirdiği yönündeki haberlerin ardından geldi. İspanya hükümeti, hem İsrail hem de Rusya'daki dijital forumların Avrupa Birliği'ni kutuplaştırmak ve bölmek amacıyla Sebte kentindeki düzensiz göçmen akınını körüklediğine dair kanıtlar bulunduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler, Nepal'deki sel felaketinin geride en az 2,2 milyon ton enkaz bıraktığını belirterek, sellerin ülkedeki enerji altyapısına da önemli ölçüde zarar verdiğini bildirdi. İsrail polisi komiseri Daniel Levy, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin uyguladığı şiddet sebebiyle tüm dünyanın İsrail'e haydut ve cani devlet olarak baktığını söyledi. Polonya'da ilkokullar ve okul öncesi eğitim kurumlarında cep telefonu kullanımına ilişkin yeni düzenlemenin ülke genelinde yürürlüğe girdiği belirtildi. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi, İsrail'deki mevcut hükümet döneminde yaklaşık 109.141 dönüm Filistin toprağının gasp edildiğini bildirdi. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Bizarre beldesinde sabaha karşı bir camiyi yakma girişiminde bulundu. Bölgedeki duvarlara ırkçı ifadeler yazdı. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Madama beldesinde bir camiye akşam namazı kılındığı esnada göz yaşartıcı gaz attı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik denetimlerini sürdürürken, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle indirim öncesi fiyatların belirlenmesine ilişkin önemli kuralları hayata geçirdi. TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ev sahipliğinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın katkılarıyla 3-4 Eylül'de İstanbul'da Balkanlar ve Komşu Ülke Optum Uzmanları Deneyim Paylaşımı Forumu düzenlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treninin saatte 250 km hıza ulaştığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borçlarına yönelik avantajlı tecil ve taksitlendirme ile 183,3 milyar liralık borç taksitlendirildi. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı tarafından yılın ilk 6 ayında 24.424 işletmeye 27 milyar 79 milyon 887.920 lira destek sağlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak da balıkçılık sektörüne ilişkin, geçtiğimiz yıl tam 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış durumdayız. Neredeyse 100 ülkeye ihracat yapan çok kıymetli iş adamlarımız var. Hem yetiştiricilikte hem üreticilikte ülkemize kazandırdığımız döviz tutarı 2,3 milyar dolar dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve daha destekleyici küresel koşullar sayesinde gelecek dönem büyümenin kademeli olarak artmasını beklediklerini, 2027-2029 dönemi orta vadeli program ile kalıcı refah artışını temin etmek için yol haritasını ortaya koyacaklarını bildirdi. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 48,30, euro 55,95. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6691, çeyrek altın ise 10.923 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Ben İlayda Kaya. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini öngörüyoruz. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 29, en düşükse 13 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde durum şöyle. Bünyan, Pınarbaşı, Sarız 27, Akkışla, İncesu, Özvatan, Sarıoğlan, Tomarza 28, Develi, Yahyalı, Felahya 29, Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimize şöyle bir göz atalım. Yozgat 25, Nevşehir 27, Sivas 29, Niğde 30, Kırşehir ise 31 derece. Büyük kentlerde ise yaz esintisi devam ediyor. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir ise sıcak günlerden geçerek tam 36 derece olacak. Radyo Radar hava durumunu dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: geçecek bu gidişle.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber bültenini aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Kayseri'de yamaç paraşütü faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla kurumlar arası istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda ortak protokol kapsamında yapılacak çalışmalar ve işbirliği süreçleri ele alındı. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 1200 gram kubar esrar ele geçirildi. Özel çocukların mücadele ettiği bir gülüş bir gol sloganı ile gerçekleştirilen futbol turnuvası sona erdi. Melikgazi ilçesi Selçuklu mahallesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Yerel Haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Kent'inde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Sarpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melik Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 23-24 Ağustos tarihlerinde kırmızı bültenle aradığımız 22 kişinin yakalaması için operasyonlar düzenlendi. Bu 22 kişinin 11'i iade edildi. Diğer 11'i de işledikleri suçlardan dolayı şu anda cezaevindeler. Cezalarını çektikten sonra onların da iadesi sağlanacak, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlığımızın bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmalarıyla geçmişte aydınlatılmamış dosyaları günümüz teknolojileriyle ve kriminal imkanlarla yeniden değerlendiriyoruz. Kamu vicdanında kapanmamış her dosyanın hukuku

0: imkanları ve somut deliller çerçevesinde titizlikle ele alınması gerektiğine inanıyoruz dedi. İzmir'in Menderes ilçesinde çocuğu yaralayan köpeğin sahibinin toplam 1.200.249 lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, denizlerdeki 22 gemi demirleme sahasını 2026-2027 su ürünleri av sezonu boyunca balıkçılık faaliyetlerini açtı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eylül ayında okullarda sıfır atık temasıyla programlar düzenleneceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca okul öncesi, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek ve ailelerin eğitim sürecine etkin katılımını sağlamak amacıyla Ailemli Okul Yolu programı hazırlandı. Kamu çalışanlarının yapay zeka teknolojilerini güvenli ve etkin kullanabilmeleri amacıyla zorunlu temel yapay zeka eğitimi verilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e hareket ettiği sırada alabor olarak batan Filojet isimli feribotun enkazına ulaşıldı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Amirli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez sezonun son Grand Slam turnuvası ABD açığın ilk turunda ev sahibi ülkeden 2-0 yenilerek elendi. Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği Rus ve Belaruslu oyuncular, antrenörler ve yetkililere yönelik kısıtlamaları kaldırdı. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Galatasaray MCT Teknik Erkek Basketbol Takımı 2026-2027 sezonu öncesi ilk hazırlık maçında Romanya takımını 87-69 mağlup etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 hemofili B ve 1 kanser ilacının da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık uygulama tebliğinde yapılan düzenlemeye ilişkin yeni düzenleme ile aile hekimlerimize leflinomid reçeteleme yetkisi tanındı. Nörolojik hastalarımızın enteral beslenme ürünlerinin rapor süreleri 1 yıla uzatıldı ifadesini kullandı. Sağlık Bakanlığı, TÜSEF ve Aselsan İşbirliği ile geliştirilen yerli kalp akciğer makinesi, Liefelein HLM Gaziantep Üniversitesi Şahintepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen 4 açık kalp ameliyatında başarıyla kullanıldı. Yaz aylarında artan sivrisinek ısırıkları ve batın il virüsü riskine karşı uyaran uzmanlar, vatandaşların akşam saatlerinde açık alanlardan kaçınmasını, bahçelerdeki su birikintilerini ortadan kaldırmasını ve koruyucu losyon kullanımına dikkat etmesini önerdi. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi, erken tanının önlemine dikkat çekmek için 3-9 Eylül'deki Halk Sağlığı Haftası kapsamında 7 günde 7 farklı tema ile alınacak. Deneysel bir kimyasal bileşik, obez farelerde kas kaybına yol açmadan ve gıda alımını azaltmadan yağ yakımını sağladı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Japonya'da artan ayı saldırıları ve insanlarla ayılar arasındaki karşılaşmaların rekor seviyeye ulaşması üzerine yapay zeka destekli kameralar, dronlar ve robot kurtlar kullanılmaya başlandı. Amaç ayıları öldürmeden yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallığın Falkland Adaları üzerindeki egemenliğine ilişkin ABD'nin tutumunu yeniden değerlendirebileceğini söyledi. Açıklama, Washington'ın Londra'yı savunma harcamalarını artırmaya zorlamak için Falkland politikasını değiştirmeyi değerlendirdiği yönündeki haberlerin ardından geldi. İspanya hükümeti, hem İsrail hem de Rusya'daki dijital forumların Avrupa Birliği'ni kutuplaştırmak ve bölmek amacıyla Sebte kentindeki düzensiz göçmen akınını körüklediğine dair kanıtlar bulunduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler, Nepal'deki sel felaketinin geride en az 2,2 milyon ton enkaz bıraktığını belirterek, sellerin ülkedeki enerji altyapısına da önemli ölçüde zarar verdiğini bildirdi. İsrail polisi komiseri Daniel Levy, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin uyguladığı şiddet sebebiyle tüm dünyanın İsrail'e haydut ve cani devlet olarak baktığını söyledi. Polonya'da ilkokullar ve okul öncesi eğitim kurumlarında cep telefonu kullanımına ilişkin yeni düzenlemenin ülke genelinde yürürlüğe girdiği belirtildi. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi, İsrail'deki mevcut hükümet döneminde yaklaşık 109.141 dönüm Filistin toprağının gasp edildiğini bildirdi. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Bizarya beldesinde sabaha karşı bir camiyi yakma girişiminde bulundu. Bölgedeki duvarlara ırkçı ifadeler yazdı. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Madama beldesinde bir camiye akşam namazı kılındığı esnada göz yaşartıcı gaz attı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik denetimlerini sürdürürken, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle indirim öncesi fiyatların belirlenmesine ilişkin önemli kuralları hayata geçirdi. TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ev sahipliğinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın katkılarıyla 3-4 Eylül'de İstanbul'da Balkanlar ve Komşu Ülke Ombudsmanları Deneyim Paylaşımı Forumu düzenlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treninin saatte 250 km hıza ulaştığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borçlarına yönelik avantajlı tecil ve taksitlendirme ile 183,3 milyar liralık borç taksitlendirildi. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı tarafından yılın ilk 6 ayında 24.424 işletmeye 27 milyar 79 milyon 887.920 lira destek sağlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak da balıkçılık sektörüne ilişkin, geçtiğimiz yıl tam 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış durumdayız. Neredeyse 100 ülkeye ihracat yapan çok kıymetli iş adamlarımız var. Hem yetiştiricilikte hem üreticilikte ülkemize kazandırdığımız döviz tutarı 2,3 milyar dolar dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve daha destekleyici küresel koşullar sayesinde gelecek dönem büyümenin kademeli olarak artmasını beklediklerini, 2027-2029 dönemi orta vadeli program ile kalıcı refah artışını temin etmek için yol haritasını ortaya koyacaklarını bildirdi. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 48,30, euro 55,95. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6691, çeyrek altın ise 10.923 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Ben İlayda Kaya. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini öngörüyoruz. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 29, en düşükse 13 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde durum şöyle. Bünyan, Pınarbaşı, Sarız 27, Akkışla, İncesu, Özvatan, Sarıoğlan, Tomarza 28, Develi, Yahyalı, Felahya 29, Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimize şöyle bir göz atalım. Yozgat 25, Nevşehir 27, Sivas 29, Niğde 30, Kırşehir ise 31 derece. Büyük kentlerde ise yaz esintisi devam ediyor. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir ise sıcak günlerden geçerek tam 36 derece olacak. Radyo Radar hava durumunu dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haber bültenini aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Kayseri'de yamaç paraşütü faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla kurumlar arası istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda ortak protokol kapsamında yapılacak çalışmalar ve işbirliği süreçleri ele alındı. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 1200 gram kubar esrar ele geçirildi. Özel çocukların mücadele ettiği bir gülüş bir gol sloganı ile gerçekleştirilen futbol turnuvası sona erdi. Melikgazi ilçesi Selçuklu mahallesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Enfekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmall AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmall'a gelmek için bahaneniz çok.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Sarpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melik Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 23-24 Ağustos tarihlerinde kırmızı bülten aradığımız 22 kişinin yakalaması için operasyonlar düzenlendi. Bu 22 kişinin 11'i iade edildi. Diğer 11'i de işledikleri suçlardan dolayı şu anda cezaevindeler. Cezalarını çektikten sonra onların da iadesi sağlanacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlığımızın bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmalarıyla geçmişte aydınlatılmamış dosyaları günümüz teknolojileriyle ve kriminal imkanlarla yeniden değerlendiriyoruz. Kamu vicdanında kapanmamış her dosyanın hukukun imkanları ve somut deliller çerçevesinde titizlikle ele alınması gerektiğine inanıyoruz dedi. İzmir'in Menderes ilçesinde çocuğu yaralayan köpeğin sahibinin toplam 1.200.249 lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, denizlerdeki 22 gemi demirleme sahasını 2026-2027 su ürünleri av sezonu boyunca balıkçılık faaliyetlerini açtı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eylül ayında okullarda sıfır atık temasıyla programlar düzenleneceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek ve ailelerin eğitim sürecine etkin katılımını sağlamak amacıyla Ailemle Okul Yolu programı hazırlandı. Kamu çalışanlarının yapay zeka teknolojilerini güvenli ve etkin kullanabilmeleri amacıyla zorunlu temel yapay zeka eğitimi verilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e hareket ettiği sırada alabor olarak batan Filojet isimli feribotun enkazına ulaşıldı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Amilli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez sezonun son Grand Slam turnuvası ABD açığın ilk turunda ev sahibi ülkeden 2-0 yenilerek elendi. Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği Rus ve Belaruslu oyuncular, antrenörler ve yetkililere yönelik kısıtlamaları kaldırdı. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Galatasaray MCT Teknik Erkek Basketbol Takımı 2026-2027 sezonu öncesi ilk hazırlık maçında Romanya takımını 87-69 mağlup etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Japonya'da artan ayı saldırıları ve insanlarla ayılar arasındaki karşılaşmaların rekor seviyeye ulaşması üzerine yapay zeka destekli kameralar, dronlar ve robot kurtlar kullanılmaya başlandı. Amaç ayıları öldürmeden yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallığın Falkland Adaları üzerindeki egemenliğine ilişkin ABD'nin tutumunu yeniden değerlendirebileceğini söyledi. Açıklama, Washington'ın Londra'yı savunma harcamalarını artırmaya zorlamak için Falkland politikasını değiştirmeyi değerlendirdiği yönündeki haberlerin ardından geldi. İspanya hükümeti, hem İsrail hem de Rusya'daki dijital forumların Avrupa Birliği'ni kutuplaştırmak ve bölmek amacıyla Sebte kentindeki düzensiz göçmen akınını körüklediğine dair kanıtlar bulunduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler, Nepal'deki sel felaketinin geride en az 2,2 milyon ton enkaz bıraktığını belirterek, sellerin ülkedeki enerji altyapısına da önemli ölçüde zarar verdiğini bildirdi. İsrail polisi komiseri Daniel Levy, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin uyguladığı şiddet sebebiyle tüm dünyanın İsrail'e haydut ve cani devlet olarak baktığını söyledi. Polonya'da ilkokullar ve okul öncesi eğitim kurumlarında cep telefonu kullanımına ilişkin yeni düzenlemenin ülke genelinde yürürlüğe girdiği belirtildi. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi, İsrail'deki mevcut hükümet döneminde yaklaşık 109.141 dönüm Filistin toprağının gasp edildiğini bildirdi. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Bizarre beldesinde sabaha karşı bir camiyi yakma girişiminde bulundu. Bölgedeki duvarlara ırkçı ifadeler yazdı. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Madama beldesinde bir camiye akşam namazı kılındığı esnada göz yaşartıcı gaz attı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik denetimlerini sürdürürken, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle indirim öncesi fiyatların belirlenmesine ilişkin önemli kuralları hayata geçirdi. TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ev sahipliğinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın katkılarıyla 3-4 Eylül'de İstanbul'da Balkanlar ve Komşu Ülke Optum Uzmanları Deneyim Paylaşımı Forumu düzenlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treninin saatte 250 kilometre hıza ulaştığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borçlarına yönelik avantajlı tecil ve taksitlendirme ile 183,3 milyar liralık borç taksitlendirildi. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı tarafından yılın ilk 6 ayında 24.424 işletmeye 27 milyar 79 milyon 887.920 lira destek sağlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak da balıkçılık sektörüne ilişkin, geçtiğimiz yıl tam 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış durumdayız. Neredeyse 100 ülkeye ihracat yapan çok kıymetli iş adamlarımız var. Hem yetiştiricilikte hem üreticilikte ülkemize kazandırdığımız döviz tutarı 2,3 milyar dolar dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve daha destekleyici küresel koşullar sayesinde gelecek dönem büyümenin kademeli olarak artmasını beklediklerini, 2027-2029 dönemi orta vadeli program ile kalıcı refah artışını temin etmek için yol haritasını ortaya koyacaklarını bildirdi. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 48,30, euro 55,95. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6691, çeyrek altın ise 10.923 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Ben İlayda Kaya. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini öngörüyoruz. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 29, en düşükse 13 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde durum şöyle. Bünyan, Pınarbaşı, Sarız 27, Akkışla, İncesu, Özvatan, Sarıoğlan, Tomarza 28, Develi, Yahyalı, Felahya 29, Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimize şöyle bir göz atalım. Yozgat 25, Nevşehir 27, Sivas 29, Niğde 30, Kırşehir ise 31 derece. Büyük kentlerde ise yaz esintisi devam ediyor. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir ise sıcak günlerden geçerek tam 36 derece olacak. Radyo Radar hava durumunu dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haber bültenini aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Kayseri'de yamaç paraşütü faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla kurumlar arası istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda ortak protokol kapsamında yapılacak çalışmalar ve işbirliği süreçleri ele alındı. Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 1200 gram kubar esrar ele geçirildi. Özel çocukların mücadele ettiği bir gülüş bir gol sloganı ile gerçekleştirilen futbol turnuvası sona erdi. Melikgazi ilçesi Selçuklu mahallesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: Kayseri'de ne yapılır diyenler için bu hafta Mert Demir, Kubat, Ümit Besen ve Pamela, bunun yanı sıra Ceza ve daha birçok sanatçı Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı kalmıyor. Bunun yanı sıra alışveriş festivali ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'de müzikten tiyatroya, yarışmalardan sinemaya kadar oldukça zengin bir etkinlik takvimi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'de müzik tutkunları için sahnelerde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Kubat, enerjik performansıyla rap müziğinin duayen ismi Ceza ve son dönemin popüler hit şarkılarıyla Mert Demir yer alacak. Arabesk ve rock müziği muazzam bir uyumla buluşturan Ümit Besen ile Pamela ikilisi ise dinleyicilere nostaljik anlar yaşatacak. Kayseri'nin tarihi dokusunu en güzel karelerle yakalamak isteyen fotoğraf meraklıları 50 bin lira ödüllü foto maraton yarışmasında bir araya gelecek. Ayrıca farklı yörelerin lezzetlerini ve indirimli tekstil ürünlerini keşfetmek isteyenler için ise yöresel ürünler ve outlet alışveriş festivali kapılarını açacak. Çocuklar ve aileler için sahnelenecek tiyatrolarda Karlar Ülkesi kahramanlarını ağırlayan Elsa Çocuk Müzikali ve Elsa Nerede Detektif Olaf Macera Peşinde oyunları yer alıyor. Dostluk ve dayanışmayı eğlenceli bir dille anlatan Bremen Mızıkacıları ile geleneksel gölge oyununu müzikle buluşturan Karagöz'ün türküsü de minik izleyicilerle buluşacak. Sinema severleri ise Beyaz Perde'de eğlenceli animasyon Coyote Ekmeği'ye karşı dramatik yapısıyla öne çıkan Cebran ve Macera Perestedin Sihirli Lambası bekliyor. Ayrıca milli mücadele yıllarını konu alan Atatürk Zafer'in Şafağı, sevimli bir dostluk hikayesi sunan Köpek ve Yıldızlar ile tarihsel bir drama olan Dışarıdakiler Bir Zamanlar Almanya'da filmleri gösterimde olacak. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
6: Böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
7: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Amilli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez sezonun son Grand Slam turnuvası ABD açığın ilk turunda ev sahibi ülkeden 2-0 yenilerek elendi. Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği Rus ve Belaruslu oyuncular, antrenörler ve yetkililere yönelik kısıtlamaları kaldırdı. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Galatasaray MCT Teknik Erkek Basketbol Takımı 2026-2027 sezonu öncesi ilk hazırlık maçında Romanya takımını 87-69 mağlup etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
1: Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallığın Falkland Adaları üzerindeki egemenliğe ilişkin ABD'nin tutumunu yeniden değerlendireceğini söyledi. Japonya'da artan ayı saldırıları ve insanlarla ayılar arasındaki karşılaşmaların rekor seviyeye ulaşması üzerine yapay zeka destekli kameralar, dronlar ve robot kurtlar kullanılmaya başlandı. Amaç ayıları öldürmeden yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak. ABD'de yapılan ankete göre yetişkin katılımcıların %70'i ülkenin gidişatından gurur duymadığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, ABD medyasında çıkan Washington yönetiminin İran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığına yönelik iddiaları yalanladı. İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD'nin İran üzerindeki ekonomik baskının arttırılmasıyla Tahran'ın ülkesine savunma ihtimalinin yükseldiğini öne sürerek uçaklarımız kalkmaya hazır tehdidinde bulundu. Rusya'da Google, Telegram ve Pinterest'te yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 22,8 milyon ruble para cezası verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman, Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığını açıkladı. Başbakan Ünal Üstünel, TCG Alemdar ile yolcu gemisinin enkazının tespit edildiğini belirtti. Japonya hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasında gergin ilişkilerinden Tokyo'yu sorumlu tutmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Avrupa Birliği ülkelerine dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasına prensip olarak karşı olduklarını, ancak bunu yapabilmek için hukuki dayanaklara bakmak gerektiğini söyledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Kayseri'de iz bırakanlar.
3: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Akçakayalı oğullarının hikayesini konu alıyoruz. Kayseri'nin taş sokaklarında adı asırlar boyu dolaşan büyük ailelerden biri de Akçakayalı oğullarıdır. Kökleri bugün Talas'ın Zincidere beldesine bağlı küçük bir mahalle olan Akçakaya köyüne dayanır. Bu köy sadece bir aileyi değil, tarihe yön veren isimlere de beşiklik etmiştir. Somuncu babanın manevi nefesi de, Sabancı ailesinin ticari ruhu da aynı topraklardan doğmuştur. 18. yüzyılın sonlarında aileden bir isim öne çıkar. Akçakayalı Abbaszade Sadık Ağa. Adına ilk kez Kayseri Şerriye sicillerinde rastlanır. 1787'de Osmanlı Devleti Rusya ve Avusturya'ya karşı sefere çıkarken Kayseri'nin zengin ve nüfuslu ailelerinden ordunun ihtiyacı için atlılar hazırlamaları istenir. Zennecizade Hacı Ahmet, kardeşi Mustafa, Bektaşzade Bektaş ve Akçakayalı Sadık Ağa'dan her biri ikişer yüz atlı çıkaracak, Edirne'deki orduyu Hümayun'a katılacaklardır. O günlerde İstanbul'da Osmanlı Devleti'nin defterdarlık ve reis-i kütap vekaletinde görev yapan bir başka Kayserili vardı, Mehmet Raşit Efendi. Kayseri'den gelen ağalar onun huzurunda kendilerinden başka önemli kimse olmadığını söylerken Sadık Ağa diye bir köylü vardır ama pek de ehemmiyeti yoktur diyerek Akçakayalı'yı küçümserler. Bu söz Raşit Efendi'nin haysiyetine dokunur çünkü kendisi de Kayseri'nin köylü toprağından yetişmiştir. Bunun üzerine Sadık Ağa'yı çağırır, iltifat eder ve onu Kayseri müteselliliğine tayin ettirir. Böylece 1792 yılında Sadık Ağa Kayseri'nin yönetiminde söz sahibi olur. Kısa sürede görevden alınsa da aynı yıl tekrar tayin edilerek müteselimlik makamına döner. 19. yüzyılın başlarında ailenin bir başka ferdi öne çıkar. Sadık Ağazade Salih Ağa. O da babası gibi müteselimlik görevine gelir. Bu dönemde Osmanlı taşrasında dengeler çok hassastır. Kayseri, Niğde ve Bozok sancakları sık sık el değiştirir. Devletin merkezinden gelen fermanlarla yöneticiler atanır, kimi zaman da idam edilir. Nitekim 1803 yılında Kayseri Mutasarrıfı Ömer Paşa hakkında çıkarılan gizli idam fermanını araştırmak için Kayseri'ye gizlice gelir. Sadık Salih Ağa'nın konağına misafir olur. Konağın sofraları zengin, ikramı cömerttir. Fakat bu ihtişamlı konakta Ömer Paşa için ölüm sessizce yaklaşmaktadır. Gece istirahate çekildiğinde Kayseri'nin Yeniçeri serdarı Kara Mehmet Ağazade Veli Ağa'nın adamları Paşa'yı yakalayıp kale zindanına hapseder ve orada idam eder. Aradan yıllar geçer. 1815'te devlet Tuna kıyılarındaki kalelerin tamiri için Kayseri'den 10 bin kuruş vergi ister. Bu yükümlülüğü eşraf arasında paylaşan isimlerden biri de yine Akçakayalı Abbasizade Salih Ağa'dır. Aynı yıl Kayseri müteselliliğine tekrar tayin edilir. Hatta Sivas'taki karışıklıkları bastırmak için Ahmet Paşa ile birlikte 500 atlıyla sefere çıkar. Aile hep siyasetin ortasında, kimi zaman da ateşin içinde kalır. 1817'de mutasarrıf Ahmet Paşa'nın ani ölümüyle yerine geçen Hacı Bekir Paşa şehir eşrafını hedef alır. Rum ve Ermeni cemaatlerinden toplanan vergilerde yolsuzluk olduğu gerekçesiyle Molla Zahit Efendi, Feyzizade Fethullah Efendi ve Akçakayalı Salih Ağa'yı suçlar. Hepsini zindana attırır. Her birine 32 kese ceza yükler. Ardından teminat alıp serbest bırakır. 1818'de Salih Ağa ve Fethullah Efendi Kayseri'den kaçarak Adana'ya sığınır. Çapanoğullarından Mehmet Paşa'ya iltica ederler. Fakat üzerlerine sürgün fermanı çıkar. Böylece Sadık Ağa Adana'ya, Molla Zahit ise Kayseri dışına sürülür. 1820 yılına gelindiğinde Salih Ağa yine Kayseri müteselliğinde görülür. Fakat o yıl şehir tarihi geçen büyük bir isyana sahne olur. Akbıyıkoğlu Hasan Ağa vakası. Kayseri Kan Gölü'ne dönerken Salih Ağa mesul mevkide olmasına rağmen olaylara karışmaz. Çiftliğine çekilip olup biteni uzaktan seyreder. Bu tavrı bir bakıma rakiplerinin ortadan kaldırılmasına göz yumması olarak yorumlanır. Bununla birlikte aile Kayseri'nin eşrafı arasındaki yerini 100 yıl boyunca korur. 1852'de yine Salih Ağa'nın adı geçer. 19. yüzyılın ortalarında vakıf kuran ailelerinden biri olurlar. 1806 tarihli Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa'nın vakfiyesinde mülk sahibi olarak Akçakayalı Salih Ağa'nın ismi kayıtlıdır. 1872 vergi tahrirlerinde de aile efradı Kayseri'nin çeşitli mahallelerinde karşımıza çıkar. Akçakayalı oğulları bir köyden çıkıp şehrin kaderine yön veren bir aileye dönüşmüştür. Bazen mütesellimlik makamında, bazen vergilerde, bazen de siyasi kavgaların ortasında adları geçer. Onların hikayesi sadece bir ailenin değil, Kayseri'nin 18. ve 19. yüzyıldaki çalkantılı tarihinin de hikayesidir. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
2: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik denetimlerini sürdürürken, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle indirim öncesi fiyatların belirlenmesine ilişkin önemli kuralları hayata geçirdi. TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ev sahipliğinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın katkılarıyla 3-4 Eylül'de İstanbul'da Balkanlar ve Komşu Ülke Optimusmanları Deneyim Paylaşımı Forumu düzenlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treninin saatte 250 km hıza ulaştığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borçlarına yönelik avantajlı tecil ve taksitlendirme ile 183,3 milyar liralık borç taksitlendirildi. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı tarafından yılın ilk 6 ayında 24.424 işletmeye 27 milyar 79 milyon 887.920 lira destek sağlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak da balıkçılık sektörüne ilişkin geçtiğimiz yıl tam 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış durumdayız. Neredeyse 100 ülkeye ihracat yapan çok kıymetli iş adamlarımız var. Hem yetiştiricilikte hem üreticilikte ülkemize kazandırdığımız döviz tutarı 2,3 milyar dolar dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve daha destekleyici küresel koşullar sayesinde gelecek dönem büyümenin kademeli olarak artmasını beklediklerini, 2027-2029 dönemi orta vadeli program ile kalıcı refah artışını temin etmek için yol haritasını ortaya koyacaklarını bildirdi. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 48,30, euro 55,95. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6691, çeyrek altın ise 10.923 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Ben İlayda Kaya. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini öngörüyoruz. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 29, en düşükse 13 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde durum şöyle. Bünyan, Pınarbaşı, Sarız 27, Akkışla, İncesu, Özvatan, Sarıoğlan, Tomarza 28, Develi, Yahyalı, Felahya 29, Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimize şöyle bir göz atalım. Yozgat 25, Nevşehir 27, Sivas 29, Niğde 30, Kırşehir ise 31 derece. Büyük kentlerde ise yaz esintisi devam ediyor. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir ise sıcak günlerden geçerek tam 36 derece olacak. Radyo Radar hava durumunu dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Mirasın izleri.
1: UNESCO Dünya Mirasları'nı dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Hierapolis'ten bahsedeceğiz. Anadolu'nun batısında, Ege'nin iç kesimlerinde, bembeyaz yamaçlarıyla gökyüzüne uzanan büyüleyici bir manzara. İşte burası Pamukkale. Binlerce yıldır akıp gelen sıcak termal suların bıraktığı kalsiyum karbonat, yamaçlarda görkemli traverten basamaklarını oluşturmuş, adeta bulutların üzerine serilmiş pamuk tarlaları gibi bir doğa harikası yaratmıştır. Fakat bu coğrafyanın değeri sadece doğal güzelliğiyle sınırlı değildir. Bu bembeyaz travertenlerin hemen ardında, antik dünyanın en önemli kentlerinden biri yükselir. Hierapolis. Pamukkale ve Hierapolis, birlikte hem doğanın hem de insanın ortak mirasını temsil eder. İşte bu nedenle, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesine giren ikinci karma miras alanı olarak 1988 yılında kayıt altına alınmıştır. Hierapolis'in hikayesi, M.Ö. 2. yüzyılda Bergama Krallığı döneminde başlar. Kaplıcaları, şifalı suları ve stratejik konumuyla kısa sürede büyüyen kent, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini korumuş, Anadolu'nun en gözde yerleşimlerinden biri haline gelmiştir. Burada inşa edilen görkemli tiyatro, hamamlar, tapınaklar, kemerler ve çeşmeler Roma İmparatorluğu'nun zenginliği ve ihtişamını günümüze taşır. Özellikle nekropol alanı, yani mezarlıklar kenti, Anadolu'nun en geniş ve en iyi korunmuş nekropollerinden biri olarak ziyaretçilerine geçmişin izlerini gösterir. Ancak Hierapolis, yalnızca dünyevi ihtişamıyla değil, dini önemiyle de dikkat çeker. Hristiyanlık döneminde kent, Anadolu'nun kutsal merkezlerinden biri haline gelmiştir. Aziz Filip'in burada şehit edilmesi, Hierapolis'i bir haç merkezi konumuna taşımış, 5. yüzyıldan itibaren inşa edilen bazilikalar, şehre ruhani bir kimlik kazandırmıştır. Aziz Filip'in şehitliği burada hala görülebilir ve inananlar için manevi bir ziyaret noktasıdır. Pamukkale'nin travertenleri ise başlı başına bir doğa mucizesidir. 35-100 derece arasında değişen sıcaklıktaki termal sular, yamaçlardan aşağı doğru akarken kalsiyum karbonat çökelerek zamanla beyaz basamaklar ve havuzlar oluşturur. Bu eşsiz görüntü, doğanın sabırlı elleriyle binlerce yılda şekillenmiştir. Antik çağlardan beri bu suların şifalı olduğuna inanılmış, Romalılar ve Bizanslılar burayı bir kaplıca kenti haline getirmiştir. Bugün bile insanlar bu suların sağlığa iyi geldiğini düşünerek traverten havuzlarında şifa aramaktadır. Hierapolis ve Pamukkale, doğa ve kültürün el ele vererek oluşturduğu benzersiz bir tablodur. Bir yanda travertenlerin göz kamaştırıcı beyazlığı, diğer yanda antik taşların geçmişi fısıldayan gri tonları. İkisi birlikte insanın doğaya nasıl uyum sağlayabildiğini, onun sunduğu nimetleri nasıl sanat ve inançla bütünleştirebildiğini anlatır. UNESCO'nun Dünya Mirası listesine girmesi, bu alanın yalnızca Türkiye için değil, tüm insanlık için eşsiz bir değer taşıdığını ortaya koyar. Hierapolis Pamukkale, bize hem doğanın sabırlı ve yaratıcı gücünü, hem de insanın kültürel ve ruhani derinliğini hatırlatır. Pamukkale'nin bembeyaz travertenlerinde yürürken ya da Hierapolis tiyatrosunun basamaklarında otururken, aslında binlerce yıl öncesine uzanan bir yolculuğa çıkarsınız. Burası, tarihin ve doğanın iç içe geçtiği, zamanın ve mekanın ötesinde bir mirastır. Hierapolis Pamukkale, insanlığa hatırlatır. Doğa ve kültür birleştiğinde ortaya çıkan güzellik, sonsuzluğa yazılmış bir destan gibidir. UNESCO Dünya Miraslarını dinlediniz. Haftaya başka bir dünya mirasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Mirasın izleri. Dijital manşet.
2: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye, yapay zeka alanında küresel standartların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek, yerli ürün ve modellerin ihracatını kolaylaştırmak ve bölgesel liderliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası kuruluşlar ve ülkeler arasında mekik diplomasisini artırıyor. Fransız düşünce kuruluşu EFRES, Türkiye'nin savunma ihracatını 2020-2025 döneminde yaklaşık 5 kat artırdığını ve Avrupa'nın Türk savunma sanayisinin en büyük pazarı haline geldiğini açıkladı. Raporda Baykar, Aselsan, TUSAŞ, STM, Otokar ve Nurol Makina'nın Avrupa'daki büyüyen ağına dikkat çekildi. Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve ihtiyaçlarına uygun eğitimlere ulaşabilmeleri amacıyla E-Devlet'e entegre yapay zeka değerlendirme sistemini uygulamaya alacak. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı Jared Isaacman, yapay zeka sektörünün artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla veri merkezlerinin uzaya taşınmasını önerdi. Avustralya'da araştırmacılar, afet alanlarında arama kurtarma çalışmalarında görev alması amacıyla minyatür kamera ve tıbbi enjektörlerle donatılmış siborg hamam böcekleri geliştirdi. Rusya, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak internet ağı kurmak için adımlar atarken, Rasvet adı verilen sistemin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor.
0: Dijital Manşet. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Önemli olan buradaki görüyorsunuz mekanik aksamların daha elastik hale gelmesi, daha hızlı bir şekilde yapacağı işleri yapabilmesi ve cevap vermesi. Yani bir insanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İnce Su Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Kayseri Spor Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig 5. haftasında bugün İstanbul temsilcisi Karagümrük'e konuk olacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
7: Şimdi gözümde canlandılar.
6: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
8: Böyle ayrılık olmaz.
6: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Amilli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez sezonun son Grand Slam turnuvası ABD açığın ilk turunda ev sahibi ülkeden 2-0 yenilerek elendi. Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği, Rus ve Belaruslu oyuncular, antrenörler ve yetkililere yönelik kısıtlamaları kaldırdı. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Galatasaray MCT Teknik Erkek Basketbol Takımı 2026-2027 sezonu öncesi

0: hazırlık maçında Romanya takımını 87-69 mağlup etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
6: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2001 yılına gideceğiz.

8 Ocak 2001. Yeni Bin Yıl gazetesi kapatıldı. 10 Ocak 2001. Şair, öykü, roman ve oyun yazan Necati Cumalı İstanbul'da yaşama veda etti. 18 Ocak 2001. Avukat, yazar Eşber Yağmur Dereli şartlı salıverme yasası uyarınca Çankırı E-tipi cezaevinden tahliye edildi. 19 Ocak 2001. Fransa parlamentosunun sözde Ermeni soykırımına ilişkin yasa tasarısını kabul etti.

22 Mart 2001 Diyarbakır Dörtnoğlu DGM, aralarında PKK itirafçılarının, yüksek rütbeli subayların, özel timcilerin, siyasetçilerin ve korucuların bulunduğu Yüksekova Çetesi davası sonucunda sanıkları çete oluşturmak, silah ve uyuşturucu ticareti yapmak, bombalama ve gasp suçlarından 3 ila 80 yıl arasında hapis cezasına çarptırdı. 19 Nisan 2001 ABD'nin Minnesota eyaletinin valisi ve eyaletin iki belediye başkanı, 24 Nisan'ı Ermeni soykırımı anma günü olarak ilan ettiklerini bildirdi. 13 Mayıs 2001, İstanbul'da yapılan 48. Avrupa Büyükler Greco-Roman Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 64 puan alarak Avrupa şampiyonu oldu.

15 Mayıs 2001, 34. Chicago Uluslararası Film ve Video Festivali'nin Altın Kamera Ödülünü Türk filmi Nemrut Dağ kazandı. 22 Haziran 2001, Fazilet Partisi, Anayasa Mahkemesi tarafından laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri nedeniyle kapatılma kararı alındı. 2 Temmuz 2001, Radikal Değişim Projesi Partisi adlı siyasi parti kuruldu. 20 Temmuz 2001, Saadet Partisi kuruldu.

1 Ağustos 2001. İzmir'de meydana gelen dolu ve fırtına sonucu bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. 14 Ağustos 2001. Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül önderliğinde Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. 25 Ağustos 2001. İş adamı Üzeyir Gari İstanbul'da öldürüldü.

7 Eylül 2001. Gazeteci karikatürist Tan Oral, Hollanda'nın Deventer kentinde düzenlenen uluslararası karikatür yarışmasında Yürüyenler adlı albümüyle Golden Pencil ödülünü kazandı. 9 Eylül 2001. İstanbul'da düzenlenen 2. Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olan A Milli Basketbol takımımız gümüş madalya kazandı.

5 Ekim 2001, 38. Altın Portakal Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film ödülünü Handan İpekçi'nin yönettiği Büyük Adam Küçük Aşk, en iyi yönetmen ödülünü ise Yazgı filmiyle Zeki Demirkubuz kazandı. 12 Ekim 2001, orkestra şefi, devlet sanatçısı Hikmet Şimşek hayata veda etti.

29 Kasım 2001, Sosyal Demokrat Parti adı altında yeni bir parti kuruldu. 24 Aralık 2001, Devlet Bakanı olarak görev yapan MHP Çorum Milletvekili Abdülhaluk Çay, MHP Genel Başkanı Devlet Bakanı ve Başkan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin önerisiyle, Başbakan Bülent Ecevit'in isteği üzerine Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından görevinde

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik denetimlerini sürdürürken, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle indirim öncesi fiyatların belirlenmesine ilişkin önemli kuralları hayata geçirdi. TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ev sahipliğinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın katkılarıyla 3-4 Eylül'de İstanbul'da Balkanlar ve Komşu Ülke Optimusmanları Deneyim Paylaşımı Forumu düzenlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treninin saatte 250 km hıza ulaştığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borçlarına yönelik avantajlı tecil ve taksitlendirme ile 183,3 milyar liralık borç taksitlendirildi. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı tarafından yılın ilk 6 ayında 24.424 işletmeye 27 milyar 79 milyon 887.920 lira destek sağlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak da balıkçılık sektörüne ilişkin, geçtiğimiz yıl tam 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış durumdayız. Neredeyse 100 ülkeye ihracat yapan çok kıymetli iş adamlarımız var. Hem yetiştiricilikte hem üreticilikte ülkemize kazandırdığımız döviz tutarı 2,3 milyar dolar dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve daha destekleyici küresel koşullar sayesinde gelecek dönem büyümenin kademeli olarak artmasını beklediklerini, 2027-2029 dönemi orta vadeli program ile kalıcı refah artışını temin etmek için yol haritasını ortaya koyacaklarını bildirdi. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 48,30, euro 55,95. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6691, çeyrek altın ise 10.923 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Ben İlayda Kaya. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini öngörüyoruz. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 29, en düşükse 13 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde durum şöyle. Bünyan, Pınarbaşı, Sarız 27, Akkışla, İncesu, Özvatan, Sarıoğlan, Tomarza 28, Develi, Yahyalı, Felahya 29, Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimize şöyle bir göz atalım. Yozgat 25, Nevşehir 27, Sivas 29, Niğde 30, Kırşehir ise 31 derece. Büyük kentlerde ise yaz esintisi devam ediyor. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir ise sıcak günlerden geçerek tam 36 derece olacak. Radyo Radar hava durumunu dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, gerçekten standartlara uygun, tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Bugün.
5: Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsünü arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yolculuk esnasında otobüste fenalaşan kadın yolcu şoförün müdahalesiyle hastaneye yetiştirildi. Girne açıklarında vatan geminin enkazına ulaşıldı. Kayseri'de ilk kez bir robot belediyede işe başladı. Mehmet Tümüç'ün caddesinde araç otoparka düştü. Şehir hastanesi arka tarafında yanan araç söndürüldü. İbrahim Melih Gökçek yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
4: 38 saniyede bugün.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Biz atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Önemli olan buradaki görüyorsunuz mekanik aksamların daha elastik hale gelmesi, daha hızlı bir şekilde yapacağı işleri yapabilmesi ve cevap vermesi. Yani bir insanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İnce Su Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Kayseri Spor Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig 5. haftasında bugün İstanbul temsilcisi Karagümrük'e konuk olacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
5: böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz'da

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
3: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
4: Hadi canım.
5: Aa,
4: ne?
6: Vay.
5: Aa, nasıl yani?
7: Aa,
8: yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
3: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
9: Artık büyüdüm. Yetişkinim ben. Kararlarımın arkasındayım. Evet, kağıt üzerinde haklı olabilirsiniz. Ergenlik dönemi ortalama 19 yaşında tamamlanıyor. Boy uzaması duruyor, ses tonu oturuyor, aynaya bakınca tamam oldum ben hissi geliyor. Ama beyniniz o sırada hafifçe öksürüp şunu söylüyor: benim biraz daha işim var. Araştırmalar gösteriyor ki beyin gelişimi sandığımız gibi ergenlikle birlikte kapanıp gitmiyor. Aksine gelişim 25 yaşına kadar sessiz sedansız devam ediyor. Yani beyniniz siz çoktan yetişkin rolüne geçmişken hala arka planda güncelleme alıyor. Özellikle işin kritik noktası prefrontal korteks. Bu bölge planlama, mantıklı düşünme, uzun vadeli sonuçları hesaplama, bunu yapmasam mı deme yeteneğinden sorumlu. Kısacası beynin aklı başında kısmı. Ve bu bölüm aceleyle gelmiyor. Gelişimini tam olarak 25 yaşına kadar tamamlıyor. Bu da şu anlama geliyor ki 20 yaşında harika bir fikir diye düşündüğünüz şey 23 yaşında biraz riskli ama olur

0: olabilir, 26 yaşındaysa ben bunu niye yapmışım diye hatırlanabilir. Bu yüzden genç yaşlarda alınan ani kararlar, fevri çıkışlar ya da bunu ben düşünemedim mi gerçekten dedirten anlar kişisel bir başarısızlık değil. Beynin sadece şunu demesidir: planlama modülünü yüklüyorum, lütfen bekleyiniz. Kısacası yetişkin olmak bir yaş meselesi olabilir. Ama mantıklı kararlar almak beynin işini bitirmesini bekler. Ve eğer biri size 25'ten sonra daha sakin oldum diyorsa, bilin ki bu bir tesadüf değil. Prefrontal korteksin nihayet mesaiye tam başlamasıdır.
1: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
2: Hadi canım.
3: Aa!
2: Ne?
4: Vay!
3: Aa, nasıl yani?
5: Aa! Yok artık! Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
1: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
6: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 hemofili B ve 1 kanser ilacının da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık uygulama tebliğinde yapılan düzenlemeye ilişkin yeni düzenleme ile aile hekimlerimize leflinomid reçeteleme yetkisi tanındı. Nörolojik hastalarımızın enteral beslenme ürünlerinin rapor süreleri 1 yıla uzatıldı ifadesini kullandı. Sağlık Bakanlığı, TÜSEF ve Aselsan İşbirliği ile geliştirilen yerli kalp akciğer makinesi, Lifeline HLM Gaziantep Üniversitesi Şahintepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen 4 açık kalp ameliyatında başarıyla kullanıldı. Yaz aylarında artan sivrisinek ısırıkları ve batın il virüsü riskine karşı uyaran uzmanlar, vatandaşların akşam saatlerinde açık alanlardan kaçınmasını, bahçelerdeki su birikintilerini ortadan kaldırmasını ve koruyucu losyon kullanımına dikkat etmesini önerdi. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi, erken tanının önlemine dikkat çekmek için 3-9 Eylül'deki Halk Sağlığı Haftası kapsamında 7 günde 7 farklı tema ile alınacak. Deneysel bir kimyasal bileşik, obez farelerde kas kaybına yol açmadan ve gıda alımını azaltmadan yağ yakımını sağladı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallığın Falkland Adaları üzerindeki egemenliğe ilişkin ABD'nin tutumunu yeniden değerlendireceğini söyledi. Japonya'da artan ayı saldırıları ve insanlarla ayılar arasındaki karşılaşmaların rekor seviyeye ulaşması üzerine yapay zeka destekli kameralar, dronlar ve robot kurtlar kullanılmaya başlandı. Amaç ayıları öldürmeden yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak. ABD'de yapılan ankete göre yetişkin katılımcıların %70'i ülkenin gidişatından gurur duymadığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, ABD medyasında çıkan Washington yönetiminin İran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığına yönelik iddiaları yalanladı. İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD'nin İran üzerindeki ekonomik baskının arttırılmasıyla Tahran'ın ülkesine savunma ihtimalinin yükseldiğini öne sürerek uçaklarımız kalkmaya hazır tehdidinde bulundu. Rusya'da Google, Telegram ve Pinterest'te yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 22,8 milyon ruble para cezası verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman, Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığını açıkladı. Başbakan Ünal Üstünel, TCG Alemdar ile yolcu gemisinin enkazının tespit edildiğini belirtti. Japonya hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasında gergin ilişkilerinden Tokyo'yu sorumlu tutmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Avrupa Birliği ülkelerine dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasına prensip olarak karşı olduklarını, ancak bunu yapabilmek için hukuki dayanaklara bakmak gerektiğini söyledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Kültür Panorama.

Türk halk müziğinin en derin seslerinden biri. Sazı ve sözüyle Anadolu'nun binbir rengini, sevgiyi, hüznü ve umudu bizlere taşıyan Aşık Veysel. Görme engeline rağmen gönülleri gören adam. Şiirlerinde yaşamı, doğayı ve insanı yalın bir dille anlatan bu büyük ozanın izinde. Sazının tınısıyla sizleri Anadolu'ya doğru bir yolculuğa davet ediyoruz. Ben Uygar Yıldız. Aşık Veysel. Gerçek adıyla Veysel Şatıroğlu. Türk halk ozanı ve şairdir. Avşarboynu Şatırlı Obası'na mensup olan Veysel Şatıroğlu, Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuklarından birisi olarak 25 Ekim 1894'te Sivas vilayetinin Tenos kazasında doğdu. Çocukken görme yetisini kaybetmesine rağmen şiirlerinde hoşgörü, sevgi, birlik ve beraberlik, vatanseverlik ve tabiat konularını işleyen Aşık Veysel, uzun ince bir yoldayım. Dostlar beni hatırlasın, kara toprak ve güzelliğin on para etmez gibi birçok eser bıraktı. Türkiye'de aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul gören Veysel, Türkçeyi en yalın ve güçlü şekilde kullanan isimlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Eserleri Tarkan, Barış Manço, Gülden Karaböcek, Selda Baycan, Haluk Levent, Belkıs Akkale ve Hümeyra gibi birçok sanatçı tarafından tekrar yorumlandı. Amerikalı elektro gitar vizatörü Joey Satriani 2008'de çıkardığı albümde Aşık Veysel isimli kendi bestelediği enstrümantal bir esere yer verdi. Veysel, 2022 yılında Vefa kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine layık görüldü. Aralık 2026'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ölümünün 50. yıl dönümü nedeniyle 2023 yılı Türkiye'de Aşık Veysel yılı olarak kutlandı.

Hayatı. Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas vilayetinin Şarkışlı ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Ulu'dur. Annesi Gülizar, babası Karaca lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü kaybetti. Kendi anlatımına göre çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü. Eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözümde de. Solun zorundan olacak perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. Babasının Aşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1930 yılında Sivas Marif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer'le Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destekle birçok ili dolaşmaya başladı. Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Baycan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Aşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Aşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün deftere almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir. Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri Değişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın isimli kitaplarında toplandı. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda öldü. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

Hakkında yapılan çalışmalar, Aşık Veysel ile ilgili yapılan araştırmalar içerisinde Kutlu Özen önemli bir yere sahiptir. Ölümünden sonra yüzünün kalıbının alınması sırasında orada bulunan kişilerden birisidir. Aşık Veysel, Selam Olsun Kucak Kucak adlı eseri bir başucu kitabı niteliğindedir. Hatırası, Aşık Veysel'in Şarkışla'nın Sivrihalan Köyü'nde bulunan kabri, 1952'de senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı, Metin Erksan'ın yönettiği Karanlık Dünya filminde Aşık Veysel'de oynadı. Film, Anadolu'daki ekinleri cılız ve kısa boylu gösterdiği için yasaklandı. Filmde, Kaçan Eşe Esma'nın çorabına para koyma olayı gerçek olmamakla birlikte özellikle kadın hakları aktivistleri ve geniş halk kitleleri tarafından gündemde tutulmuş ve Aşık Veysel'in eserlerinde yansıttığı değerlerle ilişkilendirilmiştir. Gerçekse köye tekrar dönen Esma'ya mağduriyet yaşamaması için ölümüne kadar destek olduğudur. 2014 yılının Kasım ayında Devlet Opera ve Balesi Aşık Veysel'in ölümünün 41. yılı anısına onun türkülerinden yola çıkarak hazırlanan tek perdelik dans tiyatrosu Dostlar Beni Hatırlasın sahneye konulmuştur. 17 Kasım 2014'te yapılan premiere, onur konu olarak Aşık Veysel'in kızı Menekşe Süzer ve torunları Gündüz Şatıroğlu, Hayrettin Süzer, Nazender Süzer, Halil Süzer ve Gülizar Bulger katılmıştır. Gösterinin rejisörlüğünü İhsan Benger yaparken, gösteride Almula Ersoy, Ayşegül Aydemir, Deniz Alp, Sevin Başol ve Müge Gündüz gibi isimler rol almıştır. Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir başka film olan Aşık, 2016'da çıktı. Bilal Babaoğlu tarafından yazılıp yönetilen filmde, Aşık Veysel'i Emirhan Kartal, ilk eşi Esma'yı Meltem Miraloğlu ve ikinci eşi Gülüzar'ı Aşık Veysel'in torunu tiyatro oyuncusu Yeliz Şatıroğlu canlandırmıştır. 2023 yılında Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde anısına bir oda oluşturuldu. Odada Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, fotoğrafları, silikon heykeli, plakları, kasetleri ve köy yaşantısını yansıtan eşyaları yer aldı. Aşık Veysel Müzesi, büyük halk ozanı Aşık Veysel'in yaşadığı Sivrihalan Köyü'ndeki evi, 1982 yılından itibaren Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür. Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, bal mumu heykeli, sazları, fotoğraflar bulunmaktadır.

Anma Töreni ve Aşıklar Bayramı. Her yıl 16-21 Mart tarihleri arasında Şarkışla Sivrihalan Köyü'nde Anma Törenleri ve Aşıklar Bayramı düzenlenmektedir. Aşık Veysel Kültür Derneği. Aşık Veysel Kültür Derneği 1972 yılında Aşık Veysel Şatıroğlu'nun izni alınarak kurulmuştur. Derneğin amacı halk ozanının bütün yönleriyle tanıtmak ve yaşatmak için sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmektedir. Dernek kurulduğu günden bu yana özellikle Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü olan 21 Mart haftasında anma programları düzenlenmektedir. 1972'de kurulan derneğin faaliyetleri ülkenin siyasi değişimlerinden etkilenmiş ve zaman zaman kesintiye uğramıştır. Dernek bir dönem Dost Dost adında bir dergi çıkarmıştır. 2015-2018 yılları arasında torunlarından Gündüz Şatıroğlu dernek başkanlığını yürütmüş, bu dönemde başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere UNESCO, yerel yönetimler, üniversiteler ve ressam Tunca İyice Tuncel ile birlikte kültür sanat projeleri hayata geçirilmiştir. Projeler arasında Dostlar Beni Hatırlasın, Uzun İnce Yol, Renklerdeki Işıl, Toprak Gibidir Veysel ve Bendeki Aşk Olmasa yoğun ilgi görmüştür. Gündüz Şatıroğlu, Aşık Veysel bibliyografyası hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Aşık Veysel'in vasiyeti dikkate alınarak adının verildiği ilk eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olan kurum, ortalama 700-800 öğrenci mevcuduyla öğrenime devam etmektedir.

0: Kültür Panorama. 38 saniyede bugün.
1: Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsünün arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yolculuk esnasında otobüste fenalaşan kadın yolcu şoförün müdahalesiyle hastaneye yetiştirildi. Girne açıklarında batan geminin enkazına ulaşıldı. Kayseri'de ilk kez bir robot belediyede işe başladı. Mehmet Tümüç'ün caddesinde araç otoparka düştü. Şehir hastanesi arka tarafında yanan araç söndürüldü. İbrahim Melih Gökçek yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
2: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega, düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
4: Önemli olan buradaki görüyorsunuz mekanik aksamların daha elastik hale gelmesi, daha hızlı bir şekilde yapacağı işleri yapabilmesi ve cevap vermesi. Yani bir insanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
2: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Kayseri Spor Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig 5. haftasında bugün İstanbul temsilcisi Karagümrük'e konuk olacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur. Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
1: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallığın Falkland Adaları üzerindeki egemenliğe ilişkin ABD'nin tutumunu yeniden değerlendireceğini söyledi. Japonya'da artan ayı saldırıları ve insanlarla ayılar arasındaki karşılaşmaların rekor seviyeye ulaşması üzerine yapay zeka destekli kameralar, dronlar ve robot kurtlar kullanılmaya başlandı. Amaç ayıları öldürmeden yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak. ABD'de yapılan ankete göre yetişkin katılımcıların %70'i ülkenin gidişatından gurur duymadığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, ABD medyasında çıkan Washington yönetiminin İran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığına yönelik iddiaları yalanladı. İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD'nin İran üzerindeki ekonomik baskının arttırılmasıyla Tahran'ın ülkesine savunma ihtimalinin yükseldiğini öne sürerek uçaklarımız kalkmaya hazır tehdidinde bulundu. Rusya'da Google, Telegram ve Pinterest'te yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 22,8 milyon ruble para cezası verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman, Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığını açıkladı. Başbakan Ünal Üstünel, TCG Alemdar ile yolcu gemisinin enkazının tespit edildiğini belirtti. Japonya hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasında gergin ilişkilerinden Tokyo'yu sorumlu tutmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Avrupa Birliği ülkelerine dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasına prensip olarak karşı olduklarını, ancak bunu yapabilmek için hukuki dayanaklara bakmak gerektiğini söyledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Fabrika başlıyor.
3: 40 metrekarelik bir iş yerinden başladı. Şu anda yaklaşık 10 yılda 2500 metrekare alanda üretim yapan, ihracatı olan, yurt içinde bayileşme ağını hızlıca büyüten bir iş haline geldi. Selçuk Melekoğlu, Kayseri doğumluyum, 47 yaşındayım. İki evladım var, aile şirketimiz var. Burada Bay Melekoğlu markası adı altında ev aksesuarları üretiyoruz. Dresuar grupları, tablolar, saat takımları, cam ve ayna üzerine üretim yapmaktayız. Mimar Sinan OSB'de yaklaşık 2500 metrekare alanda üretim yapıyoruz. İhracatımız var, yaklaşık 30 ülkeye İhracat yapıyoruz. Türkiye genelinde de 30-35 ilde bayi ağımız var. Ürettiğimiz ürünlerin satışlarını yapıyorlar. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Söylediğim gibi aile şirketi olarak eşimle birlikte tasarımların çoğunu eşim yapıyor. Burada imalat bölümünde bizi diğer üreticilerden ayıran özelliğimiz, Türkiye'de A'dan Z'ye her şeyi üreten, dışarıdan fason hizmet almayan tek firmayız. Bünyemizde mobilyahanemiz mevcut. Komple işlemleri burada yapıyoruz. Cam bölümümüz kendi yine tesisimiz içerisinde cam kesim makinelerinden tutun da rodaj ve bizoto makinelerini, yıkama makinelerine kadar hepsi kendi bünyemizde. Onun haricinde boyahanemiz mevcut. Dijital baskı birimimiz mevcut. Çerçeve bölümümüz de yine kendi bünyemizde olunca buradan A'dan Z'ye şöyle söyleyeyim, cam aynayla birlikte MEDEF'e buradan giriyor. Ürün olarak çıkartıyoruz. Yaklaşık 20 kişi çalışanımız var. Bu zaman zaman 25-28-30'a doğru çıkıyor. Zaman zaman 15-18'e düşüyor. Seviyoruz işimizi. Üretim gerçekten çok zor bir şey ama bir hastalık denilebilir. Bu kadar personeldi işte bir ürünü, yani MEDEF'in ve aynanın bitmiş halini görene kadar eziyeti çok. Meşakkatı çok ama biz bunu bir evde, mağazada ya da herhangi bir yerde ürünün bitmiş halini gördüğümüz zaman o zorluk bitiyor, mutlu oluyoruz. 2016-17 yılındaydı. Eşim Serap Hanım kadın girişimci olarak başladı, COSGAP desteği alarak 40 metrekarelik bir iş yerinden merkezde iş yeri başladı. Şu anda işte yaklaşık 10 yılda 2500 metrekare alanda üretim yapan, ihracatı olan, yurt içinde bayileşme ağını hızlıca büyüten bir iş haline geldi. Daha küçük ürünlerle başlanıldı. Aslında bu kadar komplike bir tesisi yoktu. Ufak tefek tablolar, dekoratif ürünler üretiliyordu ama piyasanın istekleri doğrultusunda şu anda akıl almaz bir hale geldi işletme. Şimdi bize hep şunu soruyorlar, ya modellerinizi artık değiştirmiyor musunuz? İnanın o kadar yoğun bir talep var ki işe. Ar-Ge'lerimiz var, yeni modellerimiz hep çalışılıyor ama onları üretme zamanı bulamıyoruz. Çünkü halen eski ürünlerimiz hızlı bir şekilde gidiyor. Burada yaklaşık 3-4 kişiyle başlanılan bu üretim aşaması, dediğim gibi kimi zaman 30 kişiye kadar çıkıyor. Seviyoruz, üretmeyi seviyoruz. İhracat yapınca yurt dışından döviz girmesini, devletimize faydamız olduğunu hissetmemizi seviyoruz. Bunlardan mutlu oluyoruz. Eşim de burada sabah akşam işin başında. Ben de yarım zamanlı da olsa burada olmaya gayret gösteriyorum. Her gün bu müşteri kitlemiz, bayi ağımız ilerledikçe gerçekten mutlu oluyoruz. Fuarlara katıldık. Bundan 2 yıldır fuara katılmıyoruz. Ondan önce sürekli fuarlara katılıyorduk. Fuarların çok etkisini gördük. Gerek yurt içi pazarda, gerek yurt dışı pazarda. Son 2 yıldır da katılamama nedenimiz, İşe yetişemiyoruz. Bir de Kumspol AVM'de fabrika satış mağazası diye bir showroom açtık. 500 metrekare orada bir showroomumuz var. Yani açıkçası herkes işi artırmak için fuarlara katılır, farklı türlü alanlara yönelir. Biz fuardaki aldığımız siparişi yetiştiremeyiz korkusuyla 2 yıldır da fuara katılamıyoruz. Irak'ta Bay Melekoğlu'nu kopyaladık. Aynısı mağazamız var Zaho'da. Kendi mağazamız. Bizim amacımız, hedefimiz de işte Türkiye'nin şu anda bizim çalıştığımız kişiler, mobilya mağazaları, aksesuarcılar bizlerden ürün alıp satıyorlar. Bizim hedefimiz Türkiye'nin her ilinde Bay Melekoğlu markasıyla sadece bizim ürünlerimizi satışını yapılacağı mağazalar oluşturmak. Bunu da yavaş yavaş 1-2 ilde başlattık. Devamı inşallah gelecek. Yani üretimi aksatmadan, müşterilerimize sözümüzü yerinde tutarak bu hızlı büyümeyi diğer illerde de yapmayı hedefliyoruz. Biz 10 yıllık bir üretim seferberliğimiz var. Ondan önce alsat yapıyorduk, inşaat yapıyorduk. Ben bugün diyorum ki kendi çocuklarıma da ve tüm gençlere özellikle, 20 yıl boşa gitmiş. Yani bu son 10 yılda üretim yapıyoruz. Gerçekten üretim yapmak çok zor bir şey. Üretime keşke 20 yıl önce başlasaymışım. O alsat döneminde ya da inşaat dönemindeki kaybettiğim zaman için şu anda üzülüyorum. Bir şey üretmek gerçekten çok keyifli. Çok zor ama bunun bereketini görüyorsunuz. Bakın 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi, inşallah 50 kişi, 100 kişi çalışır hale gelir. Ülkemize daha çok hizmet etmek durumunda olacağız. Ben tüm gençlere ne olduğu önemli değil, üretimin bir kenarından başlamalarını ve onu geliştirmelerini ısrarla tavsiye ediyorum. Hiç korkmasınlar. Bereketini görecekler zorluğun yanında. Devlet desteklerinden faydalanabilirlerse, hani her sektöre destek vermiyorlar ama ben işlerini çok hızlı bir şekilde büyütüp hayallerine daha hızlı bir şekilde kavuşacaklarına inanıyorum.
0: Fabrika sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: piacere.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, gerçekten standartlara uygun, tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
2: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
4: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
2: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Radarın rotası.
6: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Burak. Bu haftanın rotasında bakalım neresi varmış. Şehrin gürültüsünden biraz uzaklaşıp nefes almak isteyenler. Kayseri merkezine sadece 13 kilometre mesafede adeta başka bir dünyaya kapı aralayan harika bir doğa rotamız var. Hacılar Hürmetçi Sazlı. Erciyes'in hemen eteklerinde yer alan bu büyüleyici sulak alan, uluslararası öneme sahip ve Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan gerçek bir doğa harikası. Hürmetçe sazlığına adım attığınız an sizi ilk olarak gökyüzünde ve suda süzülen flamingolar karşılıyor. Burası Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki devasa göç rotasının en önemli noktalarından birisi. Nesli koruma altındaki angıtlardan turnalara, mahmuzlu kız kuşundan yalı çapkınlarına kadar yüzlerce kuş türü cıvıltılarıyla buraya hayat veriyor. Ama Hürmetçe sazlığı denince akla gelen tek şey kuşlar değil. Özgürce koşturan 500'den fazla yılkı atı ve göletlerde serinleyen manda sürüleri burayı tam bir görsel şölene dönüştürüyor. Özellikle gün batımında atların koşuşuyla tozun bulutlara karıştığı o anlar, fotoğraf meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat. Peki Hürmetçe sazlığında sizi başka neler bekliyor? Güne taptaze yöresel ürünlerle manda sütünden yapılan meşhur yoğurt ve ürünlerin eşlik ettiği nefis bir köy kahvaltısı ile başlayabilirsiniz. Sazlığın çevresinde bisiklet turuna çıkıp temiz havanın tadına çıkarabilirsiniz. Ya da makinenizi alıp yılkı atları ve flamingolar arasında unutulmaz fotoğraflar çekebilirsiniz. Kayseri şehir merkezine yakınlığıyla bilinen bu bölgeye, özel aracınızla veya hacılar yönüne giden toplu taşımayla çok kısa sürede ulaşabileceksiniz. Bu saklı cennet hafta sonuna doğayla iç içe başlamak isteyen herkesi bekliyor. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Hürmetçe sazlıydı. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
5: Radar'ın rotası 38 saniyede bugün.
0: Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsünün arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yolculuk esnasında otobüste fenalaşan kadın yolcu şoförün müdahalesiyle hastaneye yetiştirildi. Girne açıklarında batan geminin enkazına ulaşıldı. Kayseri'de ilk kez bir robot belediyede işe başladı. Mehmet Tümüç'ün caddesinde araç otoparka düştü. Şehir hastanesi arka tarafında yanan araç söndürüldü. İbrahim Melih Gökçek yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
5: Bugün. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega, düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Önemli olan buradaki görüyorsunuz mekanik aksamların daha elastik hale gelmesi, daha hızlı bir şekilde yapacağı işleri yapabilmesi ve cevap vermesi. Yani bir insanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Kayseri Spor Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig 5. haftasında bugün İstanbul temsilcisi Karagümrük'e konuk olacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
5: Kayseri'de ne yapılır diyenler için bu hafta Mert Demir, Kubat, Umit Besen ve Pamela, bunun yanı sıra Ceza ve daha birçok sanatçı Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı kalmıyor. Bunun yanı sıra alışveriş festivali ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'de müzikten tiyatroya, yarışmalardan sinemaya kadar oldukça zengin bir etkinlik takvimi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'de müzik tutkunları için sahnelerde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Kubat, enerjik performansıyla rap müziğinin duayen ismi Ceza ve son dönemin popüler hit şarkılarıyla Mert Demir yer alacak. Arabesk ve rock müziği muazzam bir uyumla buluşturan Ümit Besen ile Pamela ikilisi ise dinleyicilere nostaljik anlar yaşatacak. Kayseri'nin tarihi dokusunu en güzel karelerle yakalamak isteyen fotoğraf meraklıları 50 bin lira ödüllü foto maraton yarışmasında bir araya gelecek. Ayrıca farklı yörelerin lezzetlerini ve indirimli tekstil ürünlerini keşfetmek isteyenler için ise yöresel ürünler ve outlet alışveriş festivali kapılarını açacak. Çocuklar ve aileler için sahnelenecek tiyatrolarda Karlar Ülkesi kahramanlarını ağırlayan Elsa Çocuk Müzikali ve Elsa Nerede Detektif Olaf Macera Peşinde oyunları yer alıyor. Dostluk ve dayanışmayı eğlenceli bir dille anlatan Bremen Mızıkacıları ile geleneksel gölge oyununu müzikle buluşturan Karagöz'ün türküsü de minik izleyicilerle buluşacak. Sinema severleri ise Beyaz Perde'de eğlenceli animasyon Koyu Tekmi'ye karşı dramatik yapısıyla öne çıkan Cebran ve macera perestedin sihir lambası bekliyor. Ayrıca milli mücadele yıllarını konu alan Atatürk Zafer'in Şafağı, sevimli bir dostluk hikayesi sunan Köpek ve Yıldızlar ile tarihsel bir drama olan Dışarıdakiler Bir Zamanlar Almanya'da filmleri gösterimde olacak. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu.

0: tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bu programımızda Erik Satie'yi konuk edeceğiz.

Eric Satie, sigorta mümessili Normandiyalı Jules Alfred Satie ile İskoç Jane Lacey Anton'un 4 çocuğundan en büyüğüydü. Eric 4 yaşındayken aile Paris'e taşındı ve burada sigorta mümessiliğinin yanı sıra bir tercüme yazıhanesi ve daha sonra küçük bir müzik yayın evi işlettiler. 1871 yılında en küçük kız kardeşi Diane'nin bir yıl sonra da annesinin ölümünden sonra 6 yaşındaki Eric, küçük erkek kardeşi Conrad'la birlikte babasının ailesiyle birlikte yaşamak için Honfleur'a geri döndü.

Honfleur'da yaşarken Eric'in büyük annesi, çocukların Katolik olmasını şart koştu ve bu da Satie'nin 1874'ten itibaren ilk müzik derslerini aldığı Saint Leonard Kilisesi'nin orkçusu ve koro şefi Gustave Vinod'la tanışmasına vesile oldu. Burada Gregorian ilahilerinin yanı sıra Vinod'un yerel şenlikler için bestelediği şarkıların neşesiyle de tanıştı ve bunlar Satie'nin müzik hayatındaki ilk etkiler oldu. 1878 yılında Satie 12 yaşındayken babaannesi banyo yaparken boğuldu ve babası iki oğluyla Paris'e geri döndü. Kısa bir süre sonra baba Satie kendinden 10 yaş büyük konser piyanisti, besteci ve hırslı bir müzik öğretmeni olan Eguyene Barnett ile evlendi. Barnett, Eric'in yeteneğinin farkına vararak onu 1879'da kendisinin de mezun olduğu Paris Konservatuvarı'na yazdırdı. Ancak Satie'nin motivasyon eksikliği ve artan hayal kırıklığı 2,5 yıl sonra okulu bırakmasına neden oldu.

Sati, Norman kökenlerini vurgulamayı severdi. Hatta son iki yıllarda Arşuel'de bir Norman grubu kurdu. Kökenlerini vurgulamak için doğum adı olan Eris'in yazılışını, İskandinav dillerinde her şeye gücü yeten anlamına gelen Erik olarak değiştirdi. 1884'te beste yapmaya başladı. İlk parça bir fragman olarak günümüze ulaşan Allegro'ydu. İlk eserleri anne ve babasının yazdığı şansonları da yayınlayan babasının yayın evi tarafından basıldı. Sati bazı eserlerini kendisi de yayınlamıştı. Son iki yıllarda diğerlerinin yanı sıra Ogives, Üç Sarabandes ve tanınmış piyano parçaları Gypnopédies bestelerinin yanı sıra Sati'nin Claude Debussy ve diğer sanatçılarla birlikte birkaç yıl boyunca üyesi olduğu Josebin Peledan tarafından kurulan gizli bir Rosicrucians topluluğu için Trois Sonneries de la Rose Croix müziğini de yazdı.

Sati, sivil hayata dönünce, dönemin mizahçı, ressam ve emperyonistlerinin buluşma noktası olan evinin yakınındaki Le Chat Noir kabaresinin üyesi oldu. 1888'de piyano için Troyes Gypnopédies adlı eserini besteledi. Bu eserde arkadaşı J.P. Contamin de Latour'un bir şiirinden de esinlendi. Bir sene sonra Paris Büyük Sergisi'nde duyduğu Rumen pop müziği ve Endonezya vurmalı çalgılar topluluğunun yaptığı müzikten etkilenerek Nocienes üzerinde çalışmaya başladı. 1891'de bir kabarede ikinci piyanist olarak çalışmaya başlayan Satie, burada besteci Claude Debussy ile tanıştı. Satie ve Debussy bir yanlış anlaşma yüzünden 1916'da dostlukları bozuluncaya kadar çok iyi arkadaşlardı. Aynı yıl bir Katolik tapınağında mistik bir organizasyonun yöneticisi olan Josephine Peladun'le de tanışan Satie, onun takipçisi ve daha sonra da Chapelle'nin yöneticisi oldu.

Satie 1893'te Danses Gothiques'i yazdı. Bu eseri bilinen tek aşkı olan ressam Suzan Valadon'la ilişkisinin bitmesi üzerine yazılmıştı. Valadon bir portresini yaparak kendisine armağan etmişti ancak bu hediyeyi verdikten 6 ay sonra Satie'yi terk etmişti. Satie acı çektiği bu dönemde ruhunu dinlendirmek için bu piyano eserini besteledi. Eric 1893-1895'te kendi kilisesini kurdu. Bu dönemde dini ve sanatsal görüşlerini açıklayan mektuplar, kitapçıklar yazdı. 1895'te 18 saat boyunca aralıksız 840 defa çalınacak 8 ölçülük bir motiften oluşan Vexationsu besteledi. Aynı yıl kendisine kalan az bir miktar mirasla görüntüsünü değiştirdi, bir rahip kılığı taşımaktan vazgeçti ve kadifeli centilmen görünümüne büründü. 1898 sonlarında ekonomik nedenlerle Paris'in bir kenar mahallesine taşındı. Kendisine ilham veren büyük odalı bir evde Pièces Froides yani soğuk odaları besteledi. Her gün ölünceye kadar yaşadığı bu evden çıkarak Paris'in içine 10 kilometre yürüyerek gittiği, çeşitli kafelere uğrayıp içki içtiği ve bestelerini yaptığı, gece aynı şekilde evine döndüğü bilinmekteydi.

Satie 1900'de tüm gizemli ve mistik uğraşlara son vererek müzik hol divası Paulette Darty ile çalışmaya başladı. Bu dönemde kafelerde konserler verdi ve popüler müzikle uğraştı. J.T. Vaux, La Diva de Empire, Dan Tremont gibi şarkıları bu dönemde besleyen Eric, son yıllarında yazdığı kabaret müziği eserlerinin hepsi değersiz olarak nitelendirildi. 1905'te halen amatör bir müzisyen olarak görülmekten ve akademik müzik dünyasıyla çatışmaktan bıktığı için bir okula yazıldı ve Albert Russell'la kontrpuan çalıştı. 1908'de de diplomasını aldı. 40'larına kadar besteci olarak ciddiye alınmayan Satie, Geçit Resmi adlı bale müziğiyle üne ulaşmaya başladı. O sırada Paris'i kasıp kavuran Rus balesinin programına alınan bu eseri, Cocteau ve Picasso ile beraber yaratılmıştı. Balenin sunuş metnini Apollinaire yazdı, koreografisini Massin, dekorlarını Picasso yaptı. Cocteau'nun önerisiyle eserin orkestrasyonu, daktilo, sis düdüğü ve bebek çıngırağı gibi araçlar kullanılmıştı. Bu eser büyük skandala yol açtı ve Satie'nin besteci olarak adını duyurmasını sağladı. Tüm bunlardan sonra Zürih'teki dadacılar onu hareketlerinin onursal üyesi yaptı. Satie'nin müzik anlayışını en iyi yansıtan eseri 4 soprano ve 1 oda orkestrası için yazılmış Sokrates başlıklı senfonik dramdı. Satie 1 Temmuz 1925'te Paris'teki bir hastanede siroz hastalığından hayatını kaybetti. Müziği geniş kitleler tarafından sevilmese de özellikle genç besteci ve müzisyenler arasında pek çok hayranı vardı.

Sati hayatı boyunca garipliklerle anıldı. Ölümünden sonra gardırobunda bulunan birbirinin aynı 12 kadife takım elbise, düzinelerce şemsiye ve birbirine eş 84 mendil uzun süre müziğinden daha çok konuşuldu. Müzik dünyasının ilgisinin onu garip kişiliğinden eserlerine doğru yöneltmesi, 1948'de ABD'de bir üniversitede gerçekleşen Sati Festivali ile mümkün oldu. Bu festivali organize eden Amerikalı besteci John Cage, Sati'nin Vexation adlı eserini duymuştu ve 63'te New York'ta 10 piyanistin 2 saatlik nöbetlerle piyano çalmasıyla seslendirmişti. Bu deneyimden sadece John Cage değil, Yoko Ono ve John Lennon da çok etkilenmişti ve kendi ifadelerine göre 1968 yılında Vietnam Savaşı'nı protesto için hafta boyunca kendini hapsetme protestosunu Vexation deneyiminden esinlenerek gerçekleştirmişlerdi. Yani Sati'nin eserleri 1960'lardan sonra popüler olmuştu.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallığın Falkland Adaları üzerindeki egemenliğe ilişkin ABD'nin tutumunu yeniden değerlendireceğini söyledi. Japonya'da artan ayı saldırıları ve insanlarla ayılar arasındaki karşılaşmaların rekor seviyeye ulaşması üzerine yapay zeka destekli kameralar, dronlar ve robot kurtlar kullanılmaya başlandı. Amaç ayıları öldürmeden yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak. ABD'de yapılan ankete göre yetişkin katılımcıların %70'i ülkenin gidişatından gurur duymadığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, ABD medyasında çıkan Washington yönetiminin İran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığına yönelik iddiaları yalanladı. İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD'nin İran üzerindeki ekonomik baskının arttırılmasıyla Tahran'ın ülkesine savunma ihtimalinin yükseldiğini öne sürerek uçaklarımız kalkmaya hazır tehdidinde bulundu. Rusya'da Google, Telegram ve Pinterest'te yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 22,8 milyon ruble para cezası verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman, Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığını açıkladı. Başbakan Ünal Üstünel, TCG Alemdar ile yolcu gemisinin enkazının tespit edildiğini belirtti. Japonya hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasında gergin ilişkilerinden Tokyo'yu sorumlu tutmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Avrupa Birliği ülkelerine dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasına prensip olarak karşı olduklarını, ancak bunu yapabilmek için hukuki dayanaklara bakmak gerektiğini söyledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, Aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Dijital Manşet.
5: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye, yapay zeka alanında küresel standartların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek, yerli ürün ve modellerin ihracatını kolaylaştırmak ve bölgesel liderliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası kuruluşlar ve ülkeler arasında mekik diplomasisini artırıyor. Fransız düşünce kuruluşu Eferes, Türkiye'nin savunma ihracatını 2020-2025 döneminde yaklaşık 5 kat artırdığını ve Avrupa'nın Türk savunma sanayisinin en büyük pazarı haline geldiğini açıkladı. Raporda Baykar, Aselsan, TUSAŞ, STM, Otokar ve Nurol Makina'nın Avrupa'daki büyüyen ağına dikkat çekildi. Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve ihtiyaçlarına uygun eğitimlere ulaşabilmeleri amacıyla E-Devlet'e entegre yapay zeka değerlendirme sistemini uygulamaya alacak. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı Jared Isaacman, yapay zeka sektörünün artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla veri merkezlerinin uzaya taşınmasını önerdi. Avustralya'da araştırmacılar, afet alanlarında arama kurtarma çalışmalarında görev alması amacıyla minyatür kamera ve tıbbi enjektörlerle donatılmış siborg hamam böcekleri geliştirdi. Rusya, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak internet ağı kurmak için adımlar atarken, Rasvet adı verilen sistemin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor.
4: Dijital Manşet. ...38 saniyede bugün.
6: Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsünün arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yolculuk esnasında otobüste fenalaşan kadın yolcu şoförün müdahalesiyle hastaneye yetiştirildi. Girne açıklarında batan geminin enkazına ulaşıldı. Kayseri'de ilk kez bir robot belediyede işe başladı. Mehmet Tümüç'ün caddesinde araç otoparka düştü. Şehir Hastanesi arka tarafında yanan araç söndürüldü. İbrahim Melih Gökçek yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
4: ...38 saniyede bugün.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega, düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Önemli olan buradaki görüyorsunuz mekanik aksamların daha elastik hale gelmesi, daha hızlı bir şekilde yapacağı işleri yapabilmesi ve cevap vermesi. Yani bir insanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Kayseri Spor Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig 5. haftasında bugün İstanbul temsilcisi Karagümrük'e konuk olacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında

0: Çok amaçlı spor salonumuz. Şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: 2021 senesinde motor kazasında 20 yaşında oğlumu kaybettiğim zaman 23 senelik eşim benimle yaşlanmama kararı aldı. Daha doğrusu hayatımın kontrolünü ele alabilmekti. Özellikle de rahmetli oğlumun sevdiği bir yemek türüydü. Sağımızda solumuzda dürüm satılırken biz sushi sattık. Geçtiğimiz aylarda Cezayir'de 13 ülkenin katıldığı gastronomi yarışmasında ikincilik elde ettik. İsmim Dilek Atik. 1976 Kayseri doğumluyum. Erciyes Üniversitesi Maliye mezunuyum ama yapmadım bölümümle alakalı bir iş. Öğretmenlik yaptım. Arkasından sosyoloji okudum. Aile danışmanlığı yaptım. Otelimizin restoran kısmında 2 senedir sushi işletmeye başlamıştık. Yani ürünlerin yanında, diğer ürünlerin yanında sushi vermeye başlamıştık. Sonra bu Kayseri'de böyle bir pazar olduğunu fark ettik. Ve bunun kesinlikle daha böyle ayak altı, insanlara, öğrencilere yakın bir yerde olması gerektiğine karar vermiştik ki 2021 senesinde motor kazasında 20 yaşında oğlumu kaybettiğim zaman arkasından oğlumun adına böyle bir yer açma kararı aldım. Mr. C Sushi, Şevki Eren Albayrak, S.A. olarak geçiyor. Genelde deniz zannediliyor. Çünkü İngilizce'de deniz biliyorsunuz. Yalnız Şevki Eren Albayrak'ın kısaltılmış hali, yani 2021 yılında motor kazasında kaybettiğim oğlumun ismi oluyor. Onun anısına yapıldı. Bu arada Kayseri'de ilk sushi restorantıyız. Halkımıza 3,5 senedir hizmet veriyoruz bu alanda. Size pastırmalı sushi yapıyorum. Neden pastırmalı sushi yapıyorum? Geçtiğimiz aylarda Cezayir'de 13 ülkenin katıldığı gastronomi yarışmasında ikincilik elde ettik. Modern yöresel alanda nasıl? Yani uzak doğu mutfağını bizim yöreselimizle senkronize bir şekilde bir ürün çıkartma kararı aldık. Ve pastırmalı sushi bu şekilde ortaya çıktı. Çok beğenildi. Pirinç yaprağıyla yapıyoruz pastırmamızı. Şimdi Kayseri'de olmayan bir şey yapmak biraz beni heyecanlandırdı açıkçası. Özellikle de rahmetli oğlumun sevdiği bir yemek türüydü. Ve değişiklikleri çok severdi. Farklı şeyleri çok severdi. Onu sushi ile anlam gerektiği inancı olduğu için bu yola başvurdum. Ve çok zor bir alan olduğunun farkındaydım. Başlangıçta sushi gerçekten tanınmıyordu. Yani bir pazar yoktu. Aslında biz pazar var gibi düşündük ama çok dar bir pazar vardı. Sushi'yi tanıtmak için çok emek verdik. Yani okullarda sürekli workshoplar yaptık, standlar açtık, gastronomi günlerinde muhakkak bulunduk. Sağımızda solumuzda dürüm satılırken biz sushi sattık. Büyük bir girişimcilik örneği gösterdiğimizi düşünüyorum aslında. Yani bazı anlarda niye bu kadar zorlatıyoruz? Acaba başka bir tarzla mı ilerlesek dediğimiz oldu. Ama sürekli sebat ettik, öyle söyleyeyim. Yani bunun oturacağını, bu pazarın oluşacağını inancımız vardı. Ama muhakkak kırılma noktalarımız oldu. Yalnız emeksiz kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Şu an mesela biz sushi restoranı açtık deyip sadece otursaydık kesinlikle bu sushi restoranı şu anda kapalıydı. Yani Kayseri'de öyle bir restoran yoktu. Niye derseniz kesinlikle tutundurma çalışmaları, reklam çalışmaları, tanıtım çalışmalarına çok fazla ağırlık verdik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Şimdi başarı herkese göre değişir. Neyi hedeflediğinize göre de değişir. Yani başarı benim için burayı ayakta tutmak. Daha doğrusu hayatımın kontrolünü ele alabilmekti. Zor süreçlerden geçtim. Evladımı kaybettikten sonra 23 senelik eşim benimle yaşlanmama kararı aldı. Saygı gösterdim. Bu aşamada ayrılma sürecim oldu. Çocuğumun travmasını henüz atlatamadan böyle bir travma ile karşılaştım. Ve kendi hayatımı tekrardan oluşturmakla alakalı bence bu kadınlar için ve kendim için büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum ben. Kendim bir hedef koydum ve bu uğurda ne yapılması gerekiyorsa onu yaptım. İş kurmak isteyen kadınlara en önemli tavsiyem ilk önce o kuracakları işin elemanı olsunlar. Kesinlikle bu işi çekirdekten gelmiş olsunlar, bu işin mutfağını çok iyi biliyor olsunlar ve o işin hammallığını yaptıktan sonra kurgulamaya başlasınlar. Hiçbir şekilde emeklerini göz ardı etmesinler, emek versinler. Kesinlikle emek vermeden hiçbir şey olmadığını ben 4 senede çok iyi anladım. Elemanlarıyla ilişkisini güzel tutsunlar. Kar zarar analizlerini çok güzel yapsınlar. Ortak gerekiyorsa ortak seçimine çok dikkat etsinler. Burada benim de değerli bir ortağım var. Mr. C Sushi franchise verecek. Birkaç firma daha olacak. Mr. C Sushi çok büyük bir şirket haline gelecek. Kesinlikle ben hala hedefim bu. Hala inancım bu. Bir insanın inancı olmazsa, altını bunun doldurmazsa emekle kesinlikle bir yere varacağına ben inanmıyorum. Önereceğim nokta ne için başarılı olduğumu ben buna bağlıyorum, öyle söyleyeyim size. Hala hedefim var, hevesim var. Hiçbir zaman gözümün önündeki şablon kötü değil.
0: Nasıl başardım sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, gerçekten standartlara uygun, tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta oldukça önemli bir konuyla karşınızdayız. Malazgirt Savaşı'ndan çok daha önce Kayseri'yi fetheden Kayseri Fatihi Afşin Bey'i hiç duydunuz mu?
2: Afşin ismini duymayan bilmeyen yoktur. Kelime anlamı zırh ve silahtır. Peki Kayseri için çok önemli bir tarihi figür olarak Afşin Bey'i hiç duydunuz mu? Maalesef günümüzde akademik ve objektif tarihçilik yerine sığ ve siyasi tarih hakim olduğu için büyük Türk tarihi de Abdülhamit ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk arasına ne yazık ki sıkışıp kalmış durumdadır. Nasıl ki 1071'den önce Anadolu'daki Türk varlığından bir haber isek, İslam öncesi Türk tarihine de hep mesafeli kalınmıştır. İslamiyet'i ilk kabul eden İdil Bulgar Devleti ve Karahanlılardan önceki Türkler de buna bağlı olarak daima kadim Türkler olarak anılmıştır hep. İşte tüm bu karmaşalar içinde nice tarihi kahramanlar da tarih sahnesinde hak ettikleri yeri alamamıştır. Tıpkı milattan sonra 395 yılında Avrupa Hun İmparatoru Atilla'nın öncü ordusunun Kudüs'e kadar olan seferleri dönüşünde Kayseri'ye de uğrayan komutanları olan Barsık ve Kursık gibi. Ya da tıpkı Kayseri Fatihi Afşin Bey gibi. Büyük Selçuklu Devleti 1040 yılında Dandanakan Savaşı'nda Gaznelilere karşı aldığı galibiyet ile devletleşme sürecine de girer. Selçuklular her ne kadar kendi bölgelerine hakim olsalar da gerek toprakların ve otlakların yetersizliği, gerekse de Gazneliler ve Karahanlıların baskıları ile yeni yurtlar edinme telaşı ve arayışı içine girerler. Tuğrul Bey döneminde Selçuklu ordusu Anadolu'da ilk keşif hareketleri için Erzurum'u fetheder. Sonra da Pasin Ovası'nda Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğratır. Yıl 1048. Yine Tuğrul Bey döneminde Anadolu sınırları aşılarak Van Gölü kuzeydoğusundaki Muradiye, Erciş, Malazgirt, Kars, Erzincan ele geçirilir. Yıl 1054. Tuğrul Bey'in 1063 yılında ölümü ardından 1067 yılında Sultan Alparslan'ın en önemli komutanlarından olan Oğuz grubunun en büyük beylerinden biri olarak Afşin Bey bir anda tarih sahnesine çıkar. Afşin Bey, Anadolu içlerine kadar yaptığı seferler neticesinde 1067 yılında Malatya önlerinde Bizans ordusunu bozguna uğrattıktan sonra, yani 1071 Malazgirt zaferinden 4 yıl önce Kayseri Afşin Bey tarafından fethedilir. Ancak hem bir keşif seferi hem de ardında yeterli tahkimatın olmamasından bu geçici bir fetih olsa da Kayseri'nin bir Türk toprağı haline gelmesinde en önemli rolü oynayıp Ardılı danışmentlilerin önünü açmıştır. Horasanlı bir Türkmen aileden gelen Afşin Bey, Kilikya'dan Malatya'ya, Kayseri'den Denizli ve İstanbul sınırlarına kadar yaptığı muhteşem akınlardan sonra 1078 yılında en son Diyarbakır'da geçen bir kayıt ile 10 yılda yaptığı nice başarılı seferlerin ardından tarih sahnesinden bir anda kaybolur. Kayseri Fatihi Afşin Bey tarih sahnesinden kaybolduğu gibi günümüzde Kayseri'de de ne yazık ki hala meçhuldür. Kayseri'de anısını yaşatacak ne bir mahalle ismi, ne bir meydan, ne bir cadde adına yakışır ne de bir park adı vardır. En azından millet bahçesinin bir bölümünde o büyük komutanın bizlerin buralarda yaşaması için, bu toprakların yurtlaşması için, Türkleşmesi için canını ortaya koymuş o kutlu komutanın adı keşke bir şekilde yaşatılabilseydi. Ne yazık ki bu da olmadı. Daha da ilginç olanı, Kayseri'ye toplam 5 eser bırakarak şehrini sahiplenen Mimar Koca Sinan'ı ne yazık ki bu şehir bu 5 eserden 4'ünü yok ederek sahiplenemedi. Merkez 2 ilçe belediyelerinin isim ve fikir babası olan çok kıymetli Mehmet Çayırdağ hocamız gibi sağduyu sahibi kişilerin en azından mekanlarla atlarını yaşatarak sahiplenme çabalarının aksine bazı çevrelerce kıyım günümüzde de ne yazık ki devam etmekte. Tıpkı Eskişehir Stadı ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin yok edildiği gibi. Tıpkı Kayseri'nin sembolü olan Erciyes isminin Erciyes yolu üzerindeki bulvardan yok edildiği gibi. Tıpkı Mevlana'nın mürşidi Seyyid Burhaneddin Muhakkak-ı Tirmizi'nin adının yaşatıldığı bulvardan isminin silindiği gibi. Tıpkı Koca Sinan isminin koskoca bir bulvardan sökülüp atıldığı gibi.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında mekanlara verilen isimlerin şehrin hafızasının sürekliliğinde ve yaşatılmasında artık ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi biliyorsunuz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Bugün.
2: Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsünün arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yolculuk esnasında otobüste fenalaşan kadın yolcu şoförün müdahalesiyle hastaneye yetiştirildi. Girne açıklarında batan geminin enkazına ulaşıldı. Kayseri'de ilk kez bir robot belediyede işe başladı. Mehmet Tümüç'ün caddesinde araç otoparka düştü. Şehir hastanesi arka tarafında yanan araç söndürüldü. İbrahim Melih Gökçek yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
1: Radyo Radar 91.8.

0: E oldu, güzel oldu bence.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, gerçekten standartlara uygun, tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
2: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
4: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
2: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki

0: Mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri, takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
1: Türk müziği tarihi boyunca bestekar ve güftekarların ortak anlayışlarını yansıtan nadir eserler Beste'den Güfte'ye programında. Beste'den Güfte'ye Alper Erdoğan'ın sunumuyla her salı saat 21'de radyonuz Radyo Radar'da. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
2: 91.8 Radyo Radar'da Beste ve Güfte programıyla karşınızdayız. Bugün programımızda ilk sanatçımız Bekir Sıtkı Sezgin. Babası Hafız Hüseyin Efendi, annesi ise güzel ut çalan Feride Hanım olan Bekir Sıtkı Sezgin, ilk ve ortaokulu babasının görevi sebebiyle bulunduğu Isparta ve Muğla'da okur. 1943 yılında Koca Mustafa Paşa'da Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu'na başlayan Sıtkı Sezgin, kendi ifadesiyle en az 6 makamda dini ve ladini olmak üzere birçok eser icra ediyor, bu makamları karakteristik vasıflarıyla pratik olarak tanıyor ve duyduğu zaman isimlendirebiliyordu. Babasının musiki olan yakınlığı ve geniş ufku, Bekir Sıtkı Sezgin'in hayatında büyük rol oynar, onun mükemmelliyetçi, titiz ve en güzele ulaşma noktasında gösterdiği gayrette babasından esintiler taşımaktadır. Şimdi bestesi Hafız Yusuf Efendi, güftesi Bekir Sıtkı Sezgin'e ait olan "Zehrinde Şifa Var Dediler, İçmeye Geldim" şarkısını Rast makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ya.

1952'de İstanbul'da Pertevniya Lisesi'nden mezun olan sanatçı, babasının teşvikiyle başarılı bir sınavdan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girer ve buradan mezun olur. 1946-48 yıllarında İzmir'de bulunan teyzesinin yanına gittiği zamanda buradaki Hisar Camii'nde ünlü bestekar Rakım Erkutlu ile tanışır ve bestekarın kendi eserlerini kendisinden meşk eder. 1959'da girdiği İzmir Radyosu'nda 2 yıl sonra solist ses sanatçısı olur. Bu görevini Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bünyesinde devam ettirir. 1965'te 1. sınıf ses sanatçısı olur. 2 yıl sonra İzmir Radyosu'nda sanatçı adaylarına repertuar ve üslup hocalığı yapar. 1974'te ise İzmir Radyosu Klasik Koro şefliğine getirilir. Şimdi bestesi Bekir Sıtkı Sezgin'e ait Gözümden Gitmiyor Bir Dem Hayalin şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz.

1975-76 ders yılında İstanbul'da öğrenime açılan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın şan bölümünde repertuar hocalığına tayin edilir. Bu görevi sebebiyle İzmir'den İstanbul'a taşınır. 78'de İstanbul Radyosu'ndaki vazifesine Küçük Koro ve Kadınlar Topluluğu şefliğiyle Repertuar Kurulu üyeliği, ayrıca Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Merkez Denetleme Kurulu üyeliği ilave edilir. 1981 yılı sonunda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'ndan emekli olur. 82'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlanan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndaki görevi ölümüne kadar devam eder. Sanatçı 10 Eylül 1996'da hayata gözlerini yumar. Bestesi Hacı Arif Bey'e ait "Ümidim Kalmadı Cana, Nedir Bu Gönlüme Çare" şarkısını Nihavend makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz.

0: bana...
1: Şimdiki sanatçımızsa Çin Uçen Tanrı korur. Sanatçı 20 Şubat 1938'de doğar, İtalyan Lisesi'nden mezun olur. Uzun yıllar TRT'ye verilen müzik eserlerini inceleyen komisyonun başkanlığını yapar. Müzik hayatı boyunca 505 beste yapan sanatçı, Şeddi Saba, Zavile Aşiran ve Gül Buse makamlarını terkip etmesiyle birlikte bu makamlarda klasik fasılları da mevcuttur. 86'da Fransız Devlet Radyosu'nca LPC yapılan ilk Türk sanatçısı unvanına sahiptir. Sanatçı aynı zamanda Münir Nurettin Selçuk'tan sonra Yahya Kemal'in şiirlerini en çok besteleyen ikinci kişidir. Bestesi Çin Uçen Tanrı Korur, güftesi Şüküfe Nihal Başar'a ait Neme Yetmez şarkısını Çin Uçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Ud'da sahip olduğu musiki birikiminin yardımıyla kısa zamanda öne çıkmayı başaran Tanrı Korur, bu konuda en çok Yorgo Bajonas'tan etkilenmiş, zaman içerisinde Udi Nevres ve Şerif Muhittin Targan gibi Ud'da kendine özgü bir tarz ortaya koymuştur. Klasik tambur tavrına yakın, net ve parlak mızrap vuruşlarıyla çok melodi elde edilmesinin amaçlandığı bu tavırda sağ elden çok sol el etkili olup sol elde klavyede verilen nüanslar orijinaldir. Taksimlerinde ve eser icralarında yüksek hız pek görülmez. Bestesi Çiğniçen Tanrı Korur'a ait Günaydınım şarkısını Kürdili Hicazkar makamında Çiğniçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Sanatçının ud icrası kendi ifadesiyle bir tür tambur, biraz gitar, belki bağlama esintileri taşıyan ağırlıklı olarak tambur üslubunun etkisi altında kalmış, udla tambur arası halk musikisine de çok sevdiğini belli etmeye çalışan karışık bir üsluptur. Tanrı korur, musikinin her milletin kendi öz kültüründe şekillenen bir duygu düşünce, her kültürün tarihi, inanç ve geleneklerini anlatan kendi mantık, estetik ve şametinin içinde konuştuğu özel bir dil olduğunu söyler. Sanatçı, kanser hastalığı nedeniyle 62 yaşında hayata veda eder. Güftesi Şevki Sevgin, bestesi Çiğnüçen Tanrı Korur'a ait Sensiz Günlerim şarkısını Şeddi Sabah makamından Çiğnüçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Şimdiki sanatçımız Ses Kralı unvanıyla da bilinen bas bariton sesli Türk sanat müziği solisti Yaşar Özel. 1934 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Yaşar Özel, öğrenim yaşamına burada başlar. Bu dönemde müziğe olan ilgisini fark eder fakat olanakların kısıtlı kalması nedeniyle eğitimini sürdürmek için Ankara'ya gider. İlk özel müzik derslerini Ankara'da Fahri Kopuz ve Vedia Tunç Çekiç'ten alır. Bestesi Avni Anıl, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait. Akşamın olduğu yerde bekli diyorsun şarkısını Hüzzam makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.

0: Avuçlarımda hala sıcaklığım var inan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Hasretindir içimde hep alev alev yanan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan.
1: 1957'nin Ağustos ayında düzenlenen iki ayrı yarışmada üst üste finale kalan ve Ses Kralı unvanıyla anılmaya başlayan sanatçı, 59 yılında stajyerlik sınavını başarıyla geçerek Ankara Radyosu'na girer. Okul niteliği olan ve pek çok ses sanatçısı yetiştiren Ankara Radyosu'nda 3 yıl görev yapar. Bu dönemde içlerinde Saadet İkisus'un da yer aldığı ünlü hocalardan ders alır. İlk Özel Gazino programına Ankara'da başlayan Özel, 1970 yılında İstanbul Radyosu'na geçer. İstanbul'a gelişiyle birlikte albüm çalışmalarına başlar, 80 yılında İstanbul Radyosu'ndan emekli olur. Ama müzikal çalışmalarına radyo ve televizyonlardaki solo konserleriyle devam eder. Güfte ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Avuçlarımda hala sıcaklığın var şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.

0: Yaşar Özel müziğin yanı sıra güzel sanatlar ve tiyatro eğitimi de alır, sanatın yanında sporla da ilgilenir ve atletizminde Türkiye birincilikleri kazanır. 200'e aşkın albümü bulunan Özel'in 70'li yıllarda Fransız bir müzik yapımcısıyla birlikte İstanbul'da kaydettiği uzun çalar Fransa'da yayımlanır. Evli ve biri kız diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babası olan Özel, 16 Nisan 2019'da İstanbul'da 84 yaşında hayata veda eder. Bestesi Rüştü Şar'da, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Bir Gece Ansızın Gelebilirim şarkısını Rast makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.
1: Beni bekliyorsan, uyumamışsan, sevinçten kapında ölebilirim. Bir gece ansızın.

Severim seni, bir deniz olurum ayaklarında. Kal dersen dalarca severim seni, bir deniz olurum ayaklarında. Aşk bu, özdeyiş bu, hiç belli olmaz.

Şimdiki ve programımızın son sanatçısı ise Rahmi Sönmez Ocak. 1936 yılının Şubat ayında İstanbul'un Eyüp Akar Çeşme semtinde doğan sanatçı, mektep sıralarında müzik merakından dolayı ilk ciddi çalışmasını Arif Sami Toker'le yapar. Daha sonra aynı azim ve merakla Nuri Halil Poyraz'ın derslerine uzun zaman devam ederek müzik bilgisini arttırır. Bu arada İstanbul Radyosu'nun 54 yılında açmış olduğu ses imtihanını kazanarak Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Yesari Asım Arsoy, Mustafa Nafiz Irmak gibi hocalardan çokça istifa eder. Bu çalışmalarının yanı sıra Melihat Pars'tan da birçok eser meşkedip ut çalmayı öğrenir. Güfte ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait "Belki Bir Sabah Geleceksin" şarkısını Rast makamından Rahmi Sönmez Ocak'tan dinliyoruz.

0: günümüzün.
1: Sanatçı 1965 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuarı icra heyetinde imtihanı kazanarak kadrosunu buraya naklettirir. 82 yılına kadar burada çalıştıktan sonra emekli olur. 82 yılından itibaren İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda repertuar hocalığı yapar. Sanatçı 60 yılından beri evliliğini devam ettirmektedir. Bestesi Avni Anıl, güftesi Onur Şenli'ye ait. Ömrümüzün son saati çalmadan gel, ne olur şarkısını Hüzzam makamından Rahmi Sönmez Ocak'tan dinleyerek sizlere bugünlük veda ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, gerçekten standartlara uygun, tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
2: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
4: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
2: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: 38 saniyede bugün.
6: Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsünün arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yolculuk esnasında otobüste fenalaşan kadın yolcu şoförün müdahalesiyle hastaneye yetiştirildi. Girne açıklarında batan geminin enkazına ulaşıldı. Kayseri'de ilk kez bir robot belediyede işe başladı. Mehmet Tümüç'ün caddesinde araç otoparka düştü. Şehir Hastanesi arka tarafında yanan araç söndürüldü. İbrahim Melih Gökçek yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
5: Bugün.
7: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
8: Kayseri'de ne yapılır diyenler için bu hafta Mert Demir, Kubat, Umit Besen ve Pamela, bunun yanı sıra Ceza ve daha birçok sanatçı Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı kalmıyor. Bunun yanı sıra alışveriş festivali ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri.
9: Bu hafta Kayseri'de müzikten tiyatroya, yarışmalardan sinemaya kadar oldukça zengin bir etkinlik takvimi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'de müzik tutkunları için sahnelerde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Kubat, enerjik performansıyla rap müziğinin duayen ismi Ceza ve son dönemin popüler hit şarkılarıyla Mert Demir yer alacak. Arabesk ve rock müziği muazzam bir uyumla buluşturan Ümit Besen ile Pamela ikilisi ise dinleyicilere nostaljik anlar yaşatacak. Kayseri'nin tarihi dokusunu en güzel karelerle yakalamak isteyen fotoğraf meraklıları 50 bin lira ödüllü foto maraton yarışmasında bir araya gelecek. Ayrıca farklı yörelerin lezzetlerini ve indirimli tekstil ürünlerini keşfetmek isteyenler için ise yöresel ürünler ve outlet alışveriş festivali kapılarını açacak. Çocuklar ve aileler için sahnelenecek tiyatrolarda Karlar Ülkesi kahramanlarını ağırlayan Elsa Çocuk Müzikali ve Elsa Nerede Detektif Olaf Macera Peşinde oyunları yer alıyor. Dostluk ve dayanışmayı eğlenceli bir dille anlatan Bremen Mızıkacıları ile geleneksel gölge oyununu müzikle buluşturan Karagöz'ün türküsü de minik izleyicilerle buluşacak. Sinema severleri ise Beyaz Perde'de eğlenceli animasyon Coyote Ekmeği'ye karşı dramatik yapısıyla öne çıkan Cebran ve Macera Perestedin Sihir Lambası bekliyor. Ayrıca milli mücadele yıllarını konu alan Atatürk Zafer'in Şafağı, sevimli bir dostluk hikayesi sunan Köpek ve Yıldızlar ile tarihsel bir drama olan Dışarıdakiler Bir Zamanlar Almanya'da filmleri gösterimde olacak.
8: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
7: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında. Atletizm pistinin hemen yanı başında. Aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

0: bekliyor. Kayseri İnce Su Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
1: Müzik Radarı.

0: sizicim, özyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor, yanağımı.
1: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, gerçekten standartlara uygun, tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş, geceler bitmiyor.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, gerçekten standartlara uygun, tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
0: Müzik Radarı.

0: sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor, yanağımızda.
1: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım. Kadınım.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hazır.

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuris suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İncesu Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
0: Müzik Radarı.

0: sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor, yanağımızda.
1: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında. Atletizm pistinin hemen yanı başında. Aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çeken bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çevre seferberliği kapsamındaki hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyorlar.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital İkiz projesi, Kayseri'nin 3 boyutlu modelinin oluşturulması ile kentteki çevre sorunlarına hızlı ve dijital bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Kayseri İnce Su Karayolu'nda minibüsün durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım AŞ denetimindeki özel halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför Bünyamin Yıldırım'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günün karşıki sokakta seni öptüğümü ilk defa hayatta. Kollarımda benim ilkbahar sabahı sen. Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık. O ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık sen. Kadınım kadınım

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hazır.

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver